0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Ramones.

Que de magre botaneiro.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içi.

Hanımlar beyler, haftanın dördüncü gününden festivalden herkese merhaba. 30 Temmuz 2026 günlerden Perşembe bugün. Perşembe gününe dair en sevilen şarkılar festivalde 120 dakika yakın sizlerin kulaklarına ulaşacak. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Keyifli şarkılar 120 dakika yakın sizleri bekliyor.

Sosyal medyada sıkça görülen karbonat banyosu gerçekten işe yarıyor mu? Egzama ve mantara iyi geldiği iddia edilen karbonat banyosu konusunda uzman yorumlarına şöyle bir baktık sizlerle birlikte değerli dinleyenler. Karbonat durumu bazı cilt sorunlarında rahatlama sağlayabiliyor. Peki gerçekten tedavi edici mi, destekleyici mi? Detaylara bakacağız, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, son zamanlarda karbonat banyosu epey bir konuşuluyor demiştik. Karbonat mutfaktaki kullanımın yanı sıra uzun yıllardır cilt bakımı içinde kullanılan doğal ürünlerden birisi diyebiliriz. Özellikle egzama, kaşıntı ve kuru cilt gibi sorunlar yaşayan kişiler arasında karbonat banyosu hayli bir popüler hale geldi. Peki efendim, kimler yapabilir karbonat banyosunu? Şu durumlarda destekleyici diyor uzmanlar. Egzamaya bağlı kaşıntının hafiflemesi, ciltte oluşan tahriş hissinin azalması, güneş sonrası oluşan rahatsızlığın hafiflemesi, kuru cildin geçici olarak rahatlaması ve hafif kaşıntı şikayetleri için karbonat banyosu tavsiye ediliyor. Peki tedavi edilici mi? Bu noktada hep hafifleme, azalma ve rahatlama noktasında yardımcı olduğunu söyledi uzmanlar. Detayları inceleyeceğiz, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkısıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Karbonat banyosundan bahsediyorduk son zamanlarda popüler olan. Uzmanlara göre birçok egzama, tahriş, işte güneş sonrası, cilt kuruluğu, hafif kaşıntı şikayetleri için tavsiye ediliyor dedik. Peki tedavi ediyor mu efendim? Hayır, karbonat banyosunun egzama tedavisi yerine geçmediği özellikle vurgulandı. Mantar enfeksiyonlarının da tedavi ettiğine dair yeterli kaliteli

Klinik kanıt olmadığı belirtildi değerli dinleyenler. Hatırlatmış olalım, nasıl hazırlanıyor bu karbonat banyosu? Bir küvet dolu sığlık suya yaklaşık yarım ila bir su bardağı karbonat eklenmesi öneriliyor ve yaklaşık 10-15 dakikalık banyo sonrasında cilt nazikçe kurulanıyor ve gerekirse nemlendiriliyor. Ama açık yaranız varsa, ciddi egzamanız varsa, cilt enfeksiyonunuz varsa, bebekler için ve kronik cilt hastalığı nedeniyle düzenli tedavi görenlere bu asla tavsiye edilmiyor.

Günün sevilen şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor. Bugün hemen hemen her evde bulunan kulak çubuğu aslında kulak temizlemek için üretilmedi yıllar önce, biliyor musunuz? 1920'li yıllarda hayatımıza giren kulak köplerinin aslında kullanılma amacı çok çok farklıymış. Yine insanlar için üretiliyor tabii ki, insanların kullanımı için, ama kulak temizliği için değilmiş. Bambaşka bir kullanım için üretilmiş. 1920'lerden günümüze uzanan ilginç dönüşümün hikayesini paylaşacağız. Ayrılmayın.

Günün sevilen şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 1920'li yıllarda geliştirilen kulak çubuğundan bahsedeceğiz sizlere. Kulak kanalını temizlemek için üretilmemişti dedik. Ürünün hikayesi Polonya asıllı girişimciyle başlıyor. Gersten Zank eşinin bebeğinin bakımında kullandığı ucuna pamuk sarılmış küçük çubuklardan ilham alıyor ve bu fikri ticari bir ürüne dönüştürüyor. Hassas bölgelerde ve bebek bakımında kullanılabilecek pratik bir yardımcı ürün olarak geliştiriliyor bu. Ama yıllar içerisinde kulak temizliğinin de yaygınlaşmasıyla birlikte bu ürünün kullanımı değişiyor efendim ve artık kulak çöpü olarak kullanılmaya başlanıyor özellikle 1950 ve 1960'lı yıllarda.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün olsun geride kalan değerli dinleyenler. Keyifli bir müzik aramız var. Şöyle güne güzel bir müzik bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Real Madrid forması giyen futbolcuların 2026-2027 sezonu için haftalık maaşlarını gösteren tablo ortaya çıktı. Mbappe'nin açık ara zirvede yer aldığı listede milli futbolcumuz Arda Güler'in kazancı da belli oldu efendim. Listede fark epey bir açık diyebiliriz. İlk üçe baktığımızda Mbappe 600 bin euro, Vinicius Junior 480 bin euro, Jude Bellingham ise 400 bin euro maaş alırken Arda Güler 100 bin euro gibi bir maaş alıyor. Takımın en az maaş alan 5. oyuncusu olarak görülüyor listede baktığımızda. Onun üzerinde Asensio, Diaz, Franco, Alvaro, Hüsnüzzaman, Mendy, Camavinga, Tosimendi hepsi neredeyse onun iki katı gibi rakamları alırken genç yetenek Arda Güler'in maaşının bu denli düşük olması da tepkilere neden olmaya başladı bile.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşittir.

Mesaide telefonu eline alan yandı diyebiliriz. Bir şirket tüm personeline gönderdiği e-posta ile yeni tartışmanın fitilini ateşledi. Şirketin kararına göre çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonuyla zaman geçiren personelin maaşından kesinti yapılacağı duyuruldu efendim. Çalışan sözleşmede olmayan kurala uymayabilir deniliyor tartışmalara. Kararı uzman yorumu da geldi. Avukatlar yaptığı açıklamada hani sözleşmede öyle bir şey varsa yapabilir, sözleşmede olmayan şeylerden dolayı işçi kendisi bu kurala uymayabilir, feshedebilir açıklamasında bulundu. Sizin iş yerinizde böyle bir tepkiyle karşılaşsaydınız, böyle bir durumla karşılaşsaydınız tepkiniz ne olurdu efendim?

Vizyona girişinin ardından Türk sinemasının en önemli yapımlarından biri olarak anılan Vizyon Tele 2001'deki başarısını 2004'teki devam filmi Tuğba ile taçlandırmıştı. Yılmaz Erdoğan'dan 22 yıl sonra yeni bir Vizyon Tele çekileceği açıklandı değerli dinleyenler. Tabii hikayeyi bilenler yeni film hakkında beyin jimnastiği de yapmaya başladı bile. Gerçekten son zamanların film dünyasında, sinema camiasında en sevindiren haberlerinden birisiydi. Vizyon Tele Türk sinema tarihinin en kült eserlerindendir. İki filmiyle de sinemada izlenme rekorları kırmıştır değerli dinleyenler. Köye gelen bir televizyonun hikayesini anlatmıştı biliyorsunuz ki Vizyon Tele bir filminde. Şimdi ne anlatacak acaba? Köye Wi-Fi mi geliyor diye de sosyal medyada epey bir geyiğe mahrum kalıyor diyebiliriz bu haber.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
6: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
9: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
11: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
11: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Hey gidi koca dünya. Güvenemem servetime malıma. Ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana da acı şalak dünya.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

sayıyor. Sensiz soframda taş olsa aşlar, sel olsa yıllar, kan olsa.

0: okulda olmadığım günler Gülfem Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Kısacası gözünüz içinizde, kulağınız, radyonuz, Radyo City'de olsun sevgili dostlarım. Radyo terapide olsun ve kulaklarınız. Program bitene kadar bize emanet. Giderken her zaman söylediğimiz gibi herkes kendi kulağını alsın. Sonra uğraşıp duruyoruz kulaklarla. O kulak senin, bu kulak benim. Karıştırıyorsunuz kulaklarınızı. Yanlış kulak almayın. Herkes kulağına bir işaret koysun giderken. Tamam mı? Saat 1'de herkes bir işaret koysun, ondan sonra alsın kulağını gitsin. Nereye giderse, denize mi gidecek, eve mi gidecek, ne yapacak, ne yaparsa yapsın sevgili dostlarım. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Sevdiğiniz insanların sevgisini hissetmek hayatımızı besleyen güneş gibidir demiş Pablo Neruda. Pablo Neruda'nın bu güzel mesajıyla, bu güzel sözüyle size günaydın dedik. Daha önceden Faik Tuzacı'nın fotoğrafıyla günaydın dedik. Fakat Faik'le bir diyalogumuz oldu. Hoş olmayan bir diyalog oldu aramızda. Ondan sonra fotoğrafı kaldırdım. Sebeplerini, neden kaldırdığımı size bir daha anlatırım. Biraz merak edin. Azıcık bile merak edin. Çünkü şaka da anlayan insanlara yapılır. Şaka da anlamayan insanlara şaka. Yapılmaz sevgili dostlar. Yapmamanız, uğraşmamanız lazım. Minas koliste. Evet. Herkese günaydın. Günaydın. Kocaman günaydınlar. Arif Emre Enes. Günaydın. Ahmet Ali. Pardon, sırayla alalım bunları. Adem Ömer abi. Günaydın. Nerede kaldın? Demiş. Nerede kaldım? Hasan Kaşıkçı abi, günaydın abi. Burak Molla kardeş. Günaydın. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Kafa Pastanesi'ne günaydınlar. Ahmet, günaydın. Ahmet günaydın. Tüm ekibe günaydınlar. Kolay gelsin. Adem Akraba. Davay Napreş. Kolay gelsin. Dört kere kolay gelsin Adem abi. Yasin Kaleci. Günaydın. Neden sildik fotoyu demiş. Leyla Aynur. Tatilin birinci gününden günaydınlar olsun. Gürkan'ım artık izindeyiz. Yuppi demiş. İyisinler sizin izninizi. Sanki kıskanıyoruz. Allah'ım yarabbim. Kaç gün var izin? Günaydın Gürkan. Kolay gelsin demiş Dilek Paslı. Günaydın. Afgepe. Zina mi leyotuner? Nere fine zina mi? Alam yaz yafim istedin o vasilcik. Etna tupes. Keratizma da tu vasilcik. Ne? Dinami. Tizinami. Yaz yafim isi. Zezini. O vasilcik. Ya koru geze dinliyor Basilcik. Dinami. Aynur Kura ablama. Günaydın. Dinamiymiş. Gürdan Sani. Günaydın, umarım bugün sesin kadar güzel, enerjin kadar keyifli bir gün geçirirsin. Mikrofonun hep açık. Dinleyicinin bol, kahvin sıcacık olsun. Yayının harika geçsin. Yüzünden gülümseme hiç eksik olmasın. Güzel bir gün diliyorum demiş. Vay Gürdal. Kuşlar gibi İkimiz bir yuva kuralım. Sinan Bersoft'a SBS Consulting and Rent-A-Car. Sinan günaydın. Günaydın. Faik arar mı seni diyor Halil. Çok sinirliyim Halil, konuşturma beni. Koskucuman 10 gün demiş Leyla. Koskucuman 10 gün. Aman. Ben 4 gün sandım yapacağınız tatil. Ah, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Buraya mı geleceksiniz tatile Yunanistan'a mı geleceksiniz? Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Erdal Bayram. Günaydın arkadaşım, radyonu dinlediğimde çok daha iyi hissediyorum kendimi demiş. Günaydın bebeğim. Günaydın yavrum. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimera, kakali, kamaya. Oro, kanaya, kakayı, kamaya. Hotri, hotri, hotri, ya. Kamerkali, kakali, kamaya. Kakali, kamali, kapti, kamaya. Hüseyin Bircan, günaydın. Mehmet Şerif, günaydın. Tayfun Gülcan, günaydın. Halil Belginesin. Ekrem abi, Nurşen abla. İlkan Musa, Gülsüm abla. Taner Ülke. Ayşe Ali Babaoğlu. Taner Hasan, Özcan Hasan, Salih Mustafa, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

sesimi açıyorum sabah sabah, ses açıyorum. Karadeniz'e Sunny Beach'e gideceğiz demiş Leyla. Karadeniz'in suları kara kara, karadır kapkaradır Karadeniz'in suları. Burada Yunanistan varken herkes Yunanistan'a geliyor, herkes geliyor. Mersin'de siz niye tersine gidiyorsunuz? Gelenler bozmasınız da gelin buraya. Gelin burada herkese yani var. Gelin Türkiye'liler gelsin, Romanyalılar gelsin, Bulgarlar gelsin. Gelin, gelin buraya gelin, gelin, gelin buraya, gelin buraya. Bugün benim doğum günüm. Bir şarkı istiyorum demiş Zülfiye Yılmaz. Siz bizim Zülfiye Hanım abla, sen benim devamlı dinleyicim. Sen hiç kaçırmıyorsun programları. İste, iste çalalım, iste çalalım. Yapay zeka olmasın. Yapay zeka şarkıları çalmıyorum sevgili dostlar. Yapay zeka şarkıları çalmıyorum. Neden mi? Bakın Hakkı Bulut çok güzel bir çok güzel bir paylaşım yapmış demiş ki ne kadar güzel yapay zeka moda oldu. Sadece yarım dakikada şarkının orkestra, aranjı, altyapılar hazır. Hatta mükemmel, bir de klip yönetmen yok, sese gerek yok, ton master yok, mix, edit hiçbir şey yok ama şarkı hazır. Demem o ki bugünlerde piyasaya bir şarkım çıkıyor. Günlerce uğraştım, aranjeler yapıldı, notalar yazıldı, Türkiye'nin en ünlü müzisyenleriyle çalışmalar yapıldı. Mikrofonun karşısına geçtim, şarkıları okudum, büyük bedellerini herkese ödedim. Helal olsun, hoş olsun. Şimdi bana diyecekler acaba amma da enayi misin? Yoksa helal olsun. Gerçek bir sanatçı, gerçek bir emek, sanata verilen değer demiş. Sanata değer verilmeli demiş. Çok güzel bir paylaşım yapmış. Sanata, sanatçıya, sanatçıların alın terine, uğraşlarına değer verdiğimiz için yapay zeka şarkıları çalmıyorum sevgili dostlar. O yüzden bana yapay zeka şarkısı çal demeyin. Çalmamaya gayret gösteriyorum. Birkaç tane var yayınladım. Onları da çok sık çalmıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi sanata, sanatçıya verilen emeğe saygısızlık oluyor. Birisi sizin emeğinizi çalsa iyi olur mu? Olmaz. O yüzden kendimize yapılması istemediğimiz şeyi başkasına da yapmayalım diyelim. Yapay zeka şarkılarıyla ilgili. İstemiyorum ya, sen misafirperver değilsin ya demiş Leyla. Aa, Yunanistan benim dile canım, benim eve gelmeyin diyorum ben. Ben evde insan istemiyorum. Bana ne? Abi iki tane turist eksik ha fazla. Burası beni ilgilendirmez. Günaydın bak güzel gözlüm. Yerim senin gözünü demiş Gökhan Karali. Bu sabah spor salonundayım. Bugün bizi tamamen motive etmeni istiyorum demiş Erdal. Seher Seleriyotsa günaydın demiş. Sevmedim kara gözlüm istiyorum demiş Zülfiye Yılmaz. Geliyor. Bayram Ahmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ben bir öğrenciyim. Ben bir ev hanımıyım. Ben bu evin reisiyim. Ben bir küçücük kızanım. Hepimiz, herkes, herkes Gürkan Nesinoğlu dinliyor. Gürkan Nesinoğlu, herkes bayılıyor. Herkes bayılıyor Gürkan Nesinoğlu. Radyo City, Radyo Terapi. Düşmanlar çatlasın çatır çatır. Orta yerlerden çatlasınlar çat diye yarısınlar ikiye. İkiye yarısınlar düşmanlar.

0: Günaydın başkanım demiş Cumhur. Günaydın be. Günaydın be. Yılmaz Kasım. Günaydın yayınlar Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. O spadan çalma demiş. Karagözlümü Türkan Şoray'dan çal demiş Yasin Kaleci. Sevmedim Karagözlümü. Söyleyen Türkan Şoray değil. Sensin spa. Senin ondan vücut olarak ne farkın var? Ha? Söyle Allah aşkına ne farkın var? Geç bakayım aynanın karşısına bak kendine. Bu spaya bak. Bir de pavuya bak. Aynısınız. Bir senin dövmelerin yok.
1: Sevemedim
0: Türkan Şoray'dan. Türkan Şoray mı söylüyor şarkıyı? Sor bakalım yapay zekaya.

0: günaydın Gürkan abi demiş. Hüseyin Mümün günaydın. Full moonlandın be. Oğuz, full moonlandın mı? Kumlarda yuvarlandın, full moonlandın mı? Günaydın Oğuz. Ayşen Fener'de Hamos, Hamos. Full moon, full moon party, full moon party.
1: Bilmem nedendi. Benim
0: mini, mini Laganas. Dün Ayşen Fener, mini Laganas. Ya?
1: Herkes bana.
0: Kimin elini kimin cebinde belli dediğin Dün Ayşen Fener'de.

0: Sevgili dostlarım, Sansiro Bay ve Bayan kuaförlerine hizmet veriyor. Berber dükkanlarına hizmet veriyor. Tüm kozmetik ihtiyaçlarınız sağlanıyor. Sağlıyor aynı zamanda berber koltukları, yıkama setleri gibi ihtiyaçlarınızı da karşılıyor. Bütün salonunuzu Sansiro'ya düzdürtebilirsiniz. Sansiro düzsün, Sansiro yapsın bütün salonun içini. Kozmetik ürünlerini, mürünlerini Sansiro bu alanda da fark yaratıyor. Berber ve kuaförlere de Sansiro diyoruz. Gidin Sansiro ile konuşun, Sansiro ile görüşün, Sansiro ile anlaşın efendim. Anlaşın efendim, anlaşın. Türkan Şoray şarkı başlamadan bir şey söyleye. O hoşuma gidiyor, ondan fazlam var eksim yok demiş Yasin. Ben yine nefret yediğim ondan. Nasıl şımarık şımarık. Ay sevgi öyleymiş de, sevgi böyleymiş de, o öyleymiş de. Bu böyleymiş de. Ay, tam Türk filmi. Tam Türk filmi. Türkan Şoray ne diye? Ay aynı bakayım ne diyor.
1: Bu şarkıda tattım.
0: Ay.
1: Ay. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla.
0: Ha, ne öğrendin? Neyi tattın bu şarkıda, neyi tattın?
1: Bu şarkıda tattın.
0: Neyi tattın bakayım?
1: Saadeti bu şarkıda.
0: Saadeti tatmış.
1: Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla.
0: Ne öğrendin canım?
1: Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.
0: Kaybediyor. Elindekilerinizi sıkı tutun.
1: Sevemedim.
0: Ha, elindekini de kaybediyor. Her şeye sahip olmak isteyen, tamam mı? Sıkı sıkı tutun elinizdekini. Kaybetmeyin. Başka daha büyük şeye sahip olmak için. Allah ne verdiyse, Allah ne verdiyse onunla yetineceğiniz artık. Artık. Yoksa kaybedersiniz onunla, iyice kalırsınız. Tımsak kalırsınız. Söylemedi demeyin. Ay gözlerimden yaşlar aktı sabah sabah.

Ne tekerle yaptın mı ben? Ahmet tekerlerini patlatmış dün. Olsun. Sen sağlamsın, önemli olan o. Cana geleceğine bana gelsin Ahmet. Cana geleceğine bana bana gelsin. Yaşa. Yaşa Ahmet, yaşa. Bir şey daha öğrendi bu dünyada. Çok isteyen azdan da kalırmış. Dua edin, şükredin. Elinizdekine şükredin. Delisin demiş Yasin. Bakışları görmek gibi. Bakışları gene gördünüz mü? Nasıl bakıyor? Dalga yaptığı bakışlarından belli. Tam Türk filmi işte. Just green. Efendim gene makineye çamaşır attım sabah sabah. Sabah sabah çamaşır attım yine. Just green. Organik. Kimyasal madde barındırmayan deterjanlar. Teninize dokundurur dokudurabildiğiniz kadar. Hiç alerji malerji, kaşınma maşınma yapmıyor mu sıcaklarda?

güzelliğimi, bu dinçliğimi, bu şeyimi, o güzellik uykutusundan da borçluyum. Salyangoz kremi var, onu sürüyorum, ona borçluyum. Türlü türlü bakım ürünlerim var, ona borçluyum. Selamlar Gürkan'ım, nasılsın? Senin kahveci İstanbul'dan gelenler bile övüyorlar demiş. Entel Maganda. Kim onlar? Şimdi o linke tıklayamayacağım. Üşeniyim, hangi kahveciyi? Benim sponsorlarımı her yerden gelenler överler. Gürkan'ın köftesi ne durumda demiş Gürdan Salih. Ha? Ne köftesi be? Espri yapayım derken sıçmasana sen şimdi.

Dün Meşhur ablanın markete de verdim. Götüreceğim cuma demiş Ahmet. Nasıl başardın onu? Nasıl başarabilir onu? Sende bu ikna kabiliyeti yüksek galiba. Ahmet'ten hiç yakından görüşmedik, tanışmadık. Sesini bile bilmiyor. Sesinin nasıl olduğunu da bile bilmiyor. Her şeyi ikna edebiliyor musun insanları? Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin Erdem, günaydın. Günaydın. Sıradaki şarkı tarlada tüt toplayan Feridun abime işime gelsin demiş. Feridun abi. Feridun abi. Öttür klarneti, öttür. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin.

Ne köfte yapmışım? Ha. Ha benim köfte, unuttum haber onu. Benim sindagi tarifi diyorsun sen. Aa, bir yenmemişler onu. Bir tane de bir şey yaparsam. Ne onların reklamını yapacağım kasabın, ne de köfte. Hiçbir şeylerle karışmayacağım. Hiçbir şeylerle karışmayacağım onların. Sadece Ahmet'e tattıracağım. Ahmet fikrini söyleyecek. Kardeşim ben onu bir yenmedim dedi. İrmik gibi dedi. Dağılıyor dedi. Bilmem ne dedi. Gambros hiç beğenmemiş. Zaten hiç karışmayacağım. Kıskanıyorlar benim sindakilerimi. Çekemiyorlar benim başarılarımı. Magir 2'de de benim başarılarımı çekemiyorlar. Bundan sonra karışırsam yüzüme tükürür. Karışırsam yüzüme tüür diye tükürür benim. O kadar zaman ayırdım, o kadar vakit ayırdım. Ya tevekkele sindaki yaptırdım. Öyle olmuş, böyle olmuş. Çekemiyorlar benim. Benim adımı taşıyacak ya köfte, onu çekemiyorlar. Onu çekemiyorlar. Kaldıramıyorlar, kaldıramıyorlar. Seni %90 edeyim demiş. Ahmet Bayram. %90. Büyük başarı. Büyük başarı. Meşru ablanın oraya ben aracı oldum. Gelirse alın çok güzel ürünleri dedim diyor Hasan Şerif Ali. Ha, kaç oradan be. Meşru abla seni bir dinleyecek. Benim hatırımı aldılar. Sen yine kendine pay çıkarma. Bir fincan kahve olsam. Üç gün ömrüm vardı. Hijyen servis işine bak. İlaçlamana bak. Böceklere karşı, örümceklere karşı, kaçeri dalara karşı, karıncalara karşı, sineklere karşı, kara sineklere, sivrisineklere. Hijyen servis işine bak. Herkes işine baksın. Hijyen servis. Hasan Şerif Ali. Hasan Şerif Ali. Efendim Mekke Teringin olduğu yerde, Fatih'in olduğu yerde, Fatih'te karşı karşıya. Fatih de koltuk üretiyor, koltuk kaplıyor, kumaş döşüyor. Fatih, yaşa Fatih, yaşa Fatih, yaşa Fatih. Kalimera günaydın, Fatih kolay gelsin Fatih. Arabanızın tavan kaplamaları, koltuk döşemeleri, rümaşemeleri Fatih. Mekke Teringin'de bak,

Bir dakikada 5 tane sponsor tanıtan başkaları tanıtan başka radyocu var. Mac Catering'de 4 çeşit çorba var. Çağır sabahleyin 4 çeşit. Gidin için efendim. Öğleden sonra harika yemekler var. Düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevleriniz için 1000 menü ve üzerinde sipariş verdiğinizde şok şok şok şok şok şok şok fiyatlar var. Şok fiyatlar var. Şok çok çok çok çok güzel fiyatlar var. Mac Catering, Mac Catering, Mac Catering, Mac Catering. Vallahi senin adından girdim zaten. Dün ilk diyor Ahmet. Dünyam sana sen. Dünyam sana sen. Nihat'ı yalnız Şapçıya köy demiş Gürkan'ım diyor Entel Maganda. Tabii köy diyecek, Türkiye'den geliyor. Türkiye'nin en küçük köyü Şapçı kadar. Tabii kadar. Şapçılılar Şapçı köyü dediklerine çok kızıyorlar yalnız. Şapçılılar kim nasıl kızdılar? Kim nasıl sürdüler? O influencer'ı. Influencer'ı. Önüne gelen influencer oluyor. Önüne gelen influencer oluyor. Influencer. Sen geçince. Influencer. Geçince herkes influencer oluyor önüne gelen. Ne iş yapıyorsun? Influencer'ım. İçerik üretiyorum. Rahmetli İlber Hoca'nın deyimiyle bütün ırkatlar, bütün sizler influencer. İçerik üretirmiş. İki kere iki kaç yapıyor desen onu bilmez. İçerik üretiyor. İlginç olan da on binlerce, yüz binlerce takipçisi olan ama beyin olmayan içerik üreticileri var. Onlara da şaşıyorum tabii ki. Amca bırak şu beçarkı bitsin diyor Gökhan Karaylı. Senin güllerin sapından döverim. Senin o topladığın güllerin saplarından döverim. Çallı çallı. İnanın hep boğazdan suyu çalmazsam. Ha bakalım şimdi ne yapacağım. Ha bakalım ne yapacağım. Seni yıllardan sonra bir yuvarlan. Öyle ha.

Red diyor, siparişi almış. Bir de gidince sorsun bakalım seni ablaya, ben ne demişim diyor Hasan Şerif Ali. Senin de ne dersen de, senin dediğin önemli değil, önemli değil, önemli benim dediğim. Günaydın papatyacığım. Günaydın, dün akşam Fener'de miydin? Eğer değildiysen Fener'de neler kaçırdın? Mini Laganas'ta dün akşam Fener. Mini Laganas'ta. Yalnızsın, tek farkı beni burada herkes tanıyor. Delilik yapamıyorum buralarda. Ya kızanlar bağırış. İgor Kan abi. Gece nereden tanıyorsunuz beni be? Ha? Gece nereden tanıyorsunuz beni? Nereden tanıyorsunuz gece beni, arabayı nereden tanıyorsunuz be? Günaydın. Durmuşum harmonistanım, zımkanim merhaba. Bana bir iyilik yapar mısın arkadaşlarıma, merhaba diyebilir misin? Eray Harbaz ve Hasan demiş Erdal Bayram. Eray Harbaz ve Hasan senin arkadaşın mı? Hangi Hasan? Güzel bir gün olsun Durmuşum herkese. Gat'ın konserine kim geliyor, öğrendin mi demiş Yasin. Hayır, az önce konuştum onlarla. Bana geri dönüş yapmadılar. Dedim ki 150 euroluk paketi alıp size destek olalım. Geçen yıldan size logo var, sizde logo var, kullanırsınız. Fikret abi yurt dışında olduğu için ödemeyi de pazartesi yaparız, sakıncası yoksa dedim, geri dönmediler bana. Bu demiştir, ödemeyi yapmadan reklamı yaptıracak demişlerdir. Kızadlar. Günaydın papatyam dedim. Pardon, onu aktardım. Papatyacım, özür dilerim. İkide bir geri alma demiş Gökhan Karaylı. İnadına geri alacağım. İnadına geri alacağım. İleri geri, ileri geri, ileri geri. Mesa exo. In out. Mesa exo. Exo mesa.

Şanslısın asıl. Şarkı bitirince şey yapacağım. Üç tane tişörtüm var. Üç dakika boyunca konuşmayacağım onları sence. Üç tane tişörtün serilmesi üç dakika mı tutuyor derseniz. Evet, üç tişörtün sürülmesi, serilmesi tele üç dakika tutuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben tişörtlerle konuşuyorum sen herkes. O gene benim ilk tişörtüm. O gene sen Gürkan'ın tişörtümüsün. Seni Gürkan nesne onu mu giyiyor? Vay vay vay vay vay gene ne marka tişörtmüş. Ne güzel tişörtmüş. Vay ne pahalı tişörtmüş gene ne pahalı tişörtmüş. Tişörtmüş deyip öyle sevip seviyorum seriyorum ben. Her tişörte bir dakika harcıyorum. Üç tane tişört var serilecek. Koca makine üç tişört için çalıştırdı. Bir de don var. Üç tişört bir don için. Dört tane. Donla da yanımdaki konuşuyor. Vay gene mini. Vay gene ne güzel donmuşsun sen. Sen bu donun içinde olmak isteyen kaç kişi var bu donu giymek isteyen Gürkan Nost'un donu diye. Bu don kimin donu? Leş kokar donu. Öyle bir şarkı var. Bu kimin donu? Leş kokar. Siz onu biliyor musunuz? Bu don kimin donu? O şarkıyı bilen var mı? Kaynanamın donu. Yıkamam ben onu. Leş kokar o. Kaynanamın donu. Kaynanızın donlarını yıkamayın sakın. Sakın yıkamayın. Sen de buraya ver reklamı demiş Yasin Kalenci Sefo. Güranistan'da ilk oraya Haşmet versin reklamı. Mantradaydım ben Aretçim. Sinavriye vardı demiş Tanju. Mantraya kesin kız arkadaşından gitti. Ne anladın o işten? Sen bir Fener'e gelseydin. Oh. Ben yakında geldim. Yakında geldim ben Fener'den. Durun ben gideyim. Tişörtlerimi donlarımı sereyim geleyim.

İsta ista getirdim vallahi billahi. Ben geldim koşa koşa geldim. Şarkı da bitmiş. Kara bulutları kaldır aradan. Vay aman, o yaman. Vay aman, vay. Vallahi sen ne kadar kumlandın, ben de o kadar kumlandım abi. Bugün iş yok abi, sabah geldik Fener'den biliyorsun demiş olursuz. Sus! Vay, bu sabah çok erken başladın ya yakmaya. Günaydın bakayım. İşimiz var gene, seninle bugün yandık demiş. İhan Solis. Bu don kimin donu? Kaynanamın donu. Leş kokuyor. Yıkamam ben onu, yıkamam. Yıkamam. Günaydın abi, nasılsın? Son iki gün kaldı %10 indirimin bitmesine demiş Özcan. Aa, siz onu bitmeli mi yaptıydınız o indirimi Özcan? Ben onu temelli yaptınız sanıyorum. Yani %10, 18'e yapılan artı %10'u kaç olur? 20'ye mi çıkacak? Son iki gün arabanızı yıkattırın. Ben de yetişeyim abi, yıkattırayım arabam. 18 euro. Stonafro'da. Instagram'da Stonafro olarak bulun, takip edin sevgili dostlarım. Stonafro son iki gün. 18 euroya arabanızı yıkıyorlar. Daha sonra 20 euro olacak. 18 euro Stonafro. Köpüklü köpüklü güzel güzel bol bol yıkama Stonafro. Sarıcı'ya giden yolda, tren yolunda geçince ilerliyorsunuz. Biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlığın hemen yanında. Instagram'da Stonafro olarak bulun. Telefon numaraları var, arayın. Hangisini ararsanız arayın. Ya Vedat çıkacak ya şey çıkacak. Özcan çıkacak. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Çak çak çak çak çak. Akşam haplarını mı aldın? Sabah sabah git al normal haplarını. Saat daha 8.31. Kaçtı ne varsa. Alda başladın donları, kilotları, falneleri konuşma demiş Nida. Sabah geldim Fener'den o yüzden. Fener'in enerjisi daha üstünde o yüzden. Hangi marka tişörtleriniz? Ralph Lauren, Tommy Hilfiger veya Louis Vuitton mu? Louis Vuitton mu demiş. Yani Tommy Hilfiger giyer miyim ben canım? O kadar düştü mü Tommy giyecek kadar? Louis Vuitton, Gucci, Ralph Lauren. Ya? Tommy Hilfiger giyeceğimmişim. O kadar düştü mü? Ama İlkan Aga, köprüyü açmayasınız. Bari kaçarken konuları çekin kenara, kamera demiş. Çekin kenara demiş Ahmet. Ahmet! Nasıl be? Üründen memnun musun? Estem Kenan, günaydın Gürkan abi. Makinelere kolay gelsin. Hadi sana da kolay gelsin demiş. Hadi bakalım Kenan, sana da kolay gelsin. Makiye de kolay gelsin. Takiye de kolay gelsin. Karaçanlar da kolay gelsin. Günaydın oğlum, kolay gelsin demiş Neriman Salihoğlu ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın sevgili dostlarım, günaydınlar. Sen de influencer olsana başkan demiş Cuhu. Benden influencer olmaz. Olmaz benden influencer. Hiç uğraşamam öyle şeylerle. Hiç uğraşamam.

En meşhur aksaçlı buralı var bir tane. Türkçeyi zor ve çok güzel konuşuyor demiş Entel Vagan'da. Ya bileyim onu. Hopa Tarkan. Ela Tarkan. Ela Tarkan.

bakayım keyfin yerinde demiş Erdoğan. Niye olmayacak keyfim yerinde? Ha? Akşam gene Fener'e gittim. Gene yedim, gene içtim, gene traka. Hayatım traka. Hesabı Tayfun ödedi, 150 euro. Doğum günü benim ödeyeceğim. Tayfun doğum günü hesabı. Ha? Pastayı da Erdem'e aldırdım. Pastanın parasını da Erdem ödedi pralinadan. Mert'in annesi bize Gülşen abla indirim de yaptı. Sezon bedava cabayı aldık, pastayı koyacak, çok güzel pasta. Mert kendi ellerinden yapmış. Mert'e fotoğraf yolladım. Sen mi yaptın bunu, sen yapmışsın dedim. Nereden anladın dedi. İçine dedim şeyini de koymuşsun. Sevgini de katmışsın içine dedim. Sevgini de katmışsın dedim. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş dedim. Oh. Oğuz yarım pasta yedi. Elif. Oğuz yarım pasta yedi. Matoseo yalan söylerse Matoseo. Ben azıcık ucundan tattım. Azıcık ucundan tattım ben. Ay sen bırak, oğuzu bırak.

0: Taş Özel'seniz, efendim Taş Özel'de harika bir kahvaltı salonu var. La Bottega del Cafe. Muhteşem, güne taptaze kahvaltılarla başlayın. 3 tane kahvaltı menüsü var. Efendim, just one street away from the beach. Do you know? Yes Nalede, Yes Nalede. Gümüşeli Mehmet'in yeri. Kanapotamyaz'da. Bugaçalar, pizzalar, krepler, kahvaltı tabakları, kruasanlar, dondurma çeşitleri. Tasos Adası'nda, Skalapotamyaz'da, just one street away from the beach. Do you know?
1: Bir dokun.
0: Biliyorsun, yes, yes deyin, yes. Bakıyorum keyfin yerinde, hayat sende demiş Erdal Bayram.

Günaydın abim. Oğuz akşam almadı beni, tekrar gitti oraya demiş. Biz Oğuz'dan beraberdik, yeni geldik oradan. Erdem sen git uyu sen. Uyu sen. Full moon parti yaptık. Full moon. Full moon hep kum. Hep kumlu kumlu geldik. Programa zor yetiştim. Daha banyo yapamadım. Her yerim kumlu. Her yerim kumlu. Full moon da kumlu her yerim. Sen gene doğum günü kızlarını git yat uyu.

Cehtari, bence aşkın. Çok haklısın Gürkan abi. %100 haklısın demiş Tanju. Haklıyım tabii. Ben tarih, sen haksızsın dedi. Şansım, bir de aşkın. Başlayayım abla. Zaten Faik Tuzacı'ya sinirliyim bu zaman. Ne alakası? Cebele Kidiz. Line Astrom yatakları Cebele Kidiz'de. %40 indirimli. İstediğiniz ölçülerde yatak yapabiliyorlar. Mesela gidiyorsunuz diyorsunuz kardeşim ben büyük yatak istiyorum. Safiye gibi yatakları karyolaya sığmıyor benim karı derseniz. Gidin ona özel yatak yaptırın. 5'e 5, 3'e 3, 3'e 2, 3'e 5, 3'e 15. Hangi ölçülerde isterseniz fabrika size göre çıkarıyor sevgili dostlarım. Bunun daha güzel bir kaydı var. Nankör fabrikası göre üretiyor. Lineastrom. Ayrıca her türlü mobilyanın adresi, oturma gruplarının adresi, mutfak dolaplarının adresi cevelekidis.com. Koçoğuz'un üst katında. Cevelekidis. Toyota. Toyota Leme. İkinci araba için Toyota. Garanti için Toyota. Japon kalitesi için Toyota. Toyota Yuanidis gene. Yunanistan'da ödül almış en iyi Toyota bayi. Toyota Yuanidis farkıyla. Gümüşhane'de Toyota Yuanidis. Daha birçok markayı barındırıyor bünyesinde. Oho, kaç tane onlarca marka var. Afi Yuanidis. Toyota bayi. Yeni RAV4'ü. Gidin yakından görün. Test drive yapın. Konuşun anlaşın. Ödeme kolaylıklarıyla. Toyota güvencesi. Toyota garantisi. Toyota elektrikli arabalarında. Bataryasına 1 milyon kilometre garanti veriyor. Yanlış duymadınız. 1 milyon kilometre. 1 milyon kilometre. Manolya çiçeği inek mi almış? Nereyi mandıra açmış diye Yasin. Senin 5-6 dakikan kaldı. Haydi yallah. Yallah. Bugün perşembe ama bugün geç gidecek. Bunun Haşmet'in randevusu var. Ama o geç olacak. Geç herhalde. Öğleden sonra herhalde. Tam bilmiyorum. Bu, yoksa gene program yapmayacak. Ana bu nasıl uzun bir yazı be? Ha?

Sevdim ama değmezsin. Yeter Eldar yazma artık. Başlayacağım bağırınma. Biz burada sabah sabah telli sportumuzu yapıyoruz. Sen yine keyfinden şarkılar çalıyorsun demiş Erdal. Zorlan mı yaptın ya lan sana spor? Yan gel yat. Zaten olmuşsun Buflinga gibi. Nerene yapıyorsun sporu? Yaptın spor nerene yarıyor onu anlayamadım. He? Totoşunu mu sıkılaştırıyorsun? Ne yapıyorsun? Başka bir yerde bir farklı bir görünüm yok. Ah Yasin de haklı. Almanya'da mandıra yok ki. Ne bilsin Denizli demiş Tanju. Günaydın Morfi demiş. Enis Şerif. Dinere Morfi refiyle. Dinere Morfi.

Geçen sene iletişime geçtiğim kızan illa da önce ödemeyi yapacaksın dediydi. O yüzden pek size şeyle yaklaşıyorum. Genç akademisyenler topluluğu. Ödeme için sıkıntı olmaz abi. Bir de sizden bir şey rica edebilir miyiz? 2 Ağustos'u radyoda söyleyebilir misin demiş. Genç akademisyenler turner topluluğu. Bak söylüyorum, sen yaz ben söyleyeyim. Sen yaz ben söyleyeyim. Yalnız bunu sponsorluk ücretinden düşerim. Paça paç getiririz ona göre. Düşerim bunu ücretten düşerim. İnayi miyim ben, bedava söyleyeceğim. Kozmaz tu kozmaz. Et isteyene et. Balık isteyene balık. Tavuk isteyene tavuk. Dün gittik oturduk bir yere. Oradan geçerken patron gördü, dedi tu kozmayı dedi. Diyafimiz yapıyorsun dedi. Şey dedi, diyafimiz yapıyorsun dedi. Bilmem neresin dedi. Aman ne diyorum ben be. Tanju o gittiğimiz yerin adı nedir be? Allah sponsorumun adını unutuyorum. Ben iyi dilim. Hani vav Faruz dedi sponsor, diyafimizi yapıyorsun dedi. Yaparım dedim. Onlar dedim bastırıyorlar parayı dedim. Yapıyorsun sponsorunu dedim. Yaparım dedim. Sen de bastır parayı dedim. Sen de dedim ol sponsor dedim adama. Bir daha hiç sesi çıkmadı. Bastırın parayı onu sponsor Stukozma. Hem Fener'de Stukozma. Hem de Gümüşhane'de Platya İriniz'de Stukozma. Efendim şimdi kız var. Kızın babası artık yaşlandı. İşi onlara bıraktı. Kızcağızın adı nedir varsan. Ve Stukozma artık efendim damadıyla beraber bu adamın damadıyla beraber kızı ele aldılar. Demişler ki batırırken en ünlü radyosuna da demişler sponsor olalım demişler. Allah tutunuzu. Tutunuz balıkları altın etsin. Stukozma. Platya İriniz'de. Şadırvan'ın arkasında ve Fener'de. Yasin hadi ben ne zaman geleyim yiyelim? Cemal Evrek demiş Tanju. Az kaldı. Okuma. Geçen sene bana da öyle yaptılar. Gürkan güldürme beni demiş Erdal. Nasıl geçirirsiniz akşam Kavala'da demiş Enes Şerif. Kavala'da gittik ki. Akşam full moon parti vardı Fener'de. Oh. Mini laganas bir tane. To Fener. Evet. Mariana ve Panos. Kalimera si Mariana. Kalimera ki sto Pano. Kalimera. Bak. Bazıma kum kaçmış full moon partide bak. Bak. Oğuz kardeşim akşam ne yedi işte bu deli baş da sarhoş bu demiş. Daha sarhoş bu demiş. Oğuz kardeşim ne yedi işte bu demiş İlhan Solis. Emre Semerci Kalimera dalgayı sana koydum abi seni dinliyorum. İyi yayınlar papatyan demiş Emre Semerci. Günaydın. Götüger'e yakın insanlarla muhatap olmayayım Emre. Günaydın Gürkan iyi terapiler derim demiş Seval Hanım. Günaydın. Senin hem götün hem büyük hem yere yakın. Haftaya ayarlayayım bir gün Tanju'lan demiş Yasin. Hemen ayarlarız. Hemen yeter ki ben araba masa olsun. Sizin sponsorluğunuza ekledik. Logo elimizde mevcut. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz demiş. Ben de teşekkür ederim diyeyim şimdi kızana. Ben de teşekkür ederim diyeyim. Ederim. Kim geliyor festivale?

Formun sana girmiş galiba. Temel Reis gibi öksürüyorsun demiş Enes Şenir. Yapardım. Ekostopsi giyos panakorizo refile. Savalu kirga urtime proteini. Simera stomesimleri safao. Spanaki. Temel Reis gibi spanakorizo echo. Sesim cam gibi olacak. Birazdan yiyeceğim spanakorizo mu? Nedim Şerif günaydınlar demiş. Günaydın. Git aç Osman'ın üstünü, bir de yufkacık 4 dakika geçti demiş. Ana Nida. Osman'ın üstünü de açmadım. Yufkacık da 4 dakika geçti. Allah senin belacını vermesin. Gökhan Karali. Allah seni bela vurmasın seni. Bela vurmasın seni. Yerin 7 kat dibine girmeyesin. Gökhan Karali yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka, muhteşem yufka Rıdvan Feyiz. Batı Trakya'da değil, Rodopin'deki bütün bakkal ve marketlerde. Niye Batı Trakya'da değil? Yetiştiremiyorlar çünkü. O kadar güzel yufkalar yapıyorlar ki, bir de ben reklamı çok güzel yapıyorum. İşleri %50 arttı. Yetiştiremiyorlar. Bugün Perşembe, haberin olsun demiş Hasan. Ne oluyor Perşembe günleri? Ne var Perşembeleri be? Niye ben bugün çarşamba mı dedim, cuma mı dedim bugün? Bugün Perşembe. Evet, Rıfat Marketler. Rıfat Market. Sizin marketiniz, bizim marketimiz. Hem çalışanını hem müşterisini düşünen kaliteli markalarla, tertemiz ortamıyla, düzgün ürünleriyle size mümkün olan en uygun fiyatlarla hizmet veren market. Rıfat Marketler 2. şubesi artık Kurcalı'da, biliyorsunuz sürekli tanıtıyoruz. Sizler de çok sevdiniz. Başarıları daim olsun. 1001 çeşit tek adres Rıfat Market, 1001 çeşit tek adres. Sana geleceğim bugün demiş. Okuma.

Sen demin bana bağırdın, ondan önüne yapıyorum. Seni vuruk seni deli demiş Gökhan. Bana bak. Babaannem bana bak demezdi. Beri bak derdi. Beri bak. Bak. İki saattir aynı şarkıyı başa başa aldırıyorsun bana. Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden aldırıyorsun ki şarkıyı. Başa başa aldırıyorsun bana şarkıyı. Ne diyeceğimi de unuttum. Allah seni şimşeklere gelmeyesin. Kayık tamiri deyince kayık motorlarının tamiri bakımı servisi. Hüseyin. Bizim hemköylü Hüseyin. Kayıklarınızın tamiri, boya işleri, motor işleri, motor tamiri. Hüseyin'de jet skisi bile var Hüseyin'in. Çok da güzel rengi var jet skisinin. Bir Ecem bir gün gezdirsin bakalım bana deniz skisinde. Hüseyin İskeç'e girişinde Embarco Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta. Bu Hasan eksipnosu gene hem 40 euro Enes, niye uğraşıyorsun sen bu Hasan'da be? He? O benim ikinci bir menajerim be. Kolpa gelirmiş. Efendim duyduk duymadık demeyin, ilk önce benden duyun. Kolpa geliyor. Genç Akademisyenler Topluluğu'nun konserine. Sadece burada bir bölünme oluyor. Niye bu tarihleri siz böyle yapıyorsunuz? Aynı zamanda Seçek etkinlikleri var ya. Aynı zamanda Seçek'te de etkinlik var. Onlar da bastırdı, para sponsor oldu. Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Seçek Yayla Şenlikleri ve kültürel etkinliklerine tüm halkımız davetli. 31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde Mehrikos Kerros futbol sahasında gerçekleşecek etkinliklerimizde Cuma akşamı Orkestra Live, Cumartesi akşamı sanatçılar Irmak Aracı, Yiğit Sarıkaya ve Pazar akşamı Dilek Koç. Bu yıl 672.si düzenlenecek olan yağlı güreş etkinliğimize bütün Batı Trakya Türk azınlığını davet ediyoruz diyor Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği sevgili dostlar. Garip halime cümle alem şahit oldu sevdiğime. Bu kayıkçı Hüseyin'in jet skisi kendisinin mi yoksa devletin mi demiş. Kendisinin kendi aldı. Pandalarda konuşma öğrenmiş diyor Hasan. Geyreğim bunu nerede pişirelim demiş. Mehmet Hacı Selam Kalimero demiş. Bu ne balığı be? Norveç'ten buraya balık gelir mi kokar o? Günaydın Gürkan, neşen bol olsun. Sendeki neşeden Allah bize de versin. Maşallah sendeki neşeye demiş akraba Cihat. Çok teşekkür ederim. Hepimize versin Allah, neşe versin.

Hasan, Enes sana bilmem ne veren dedi. Günaydın Aga, bu sene kalça eğlencesi yok mu demiş. Faik Şekerci, ne eğlencesi? Kalça mı? Günaydın arabanın dün Fener'de gördüm demiş Çiko. Başak gördüm. Ben söyledim de Fener'de gördüm diyor. Kızlarından bağırışıyorlar. Gürkan abi, Gürkan abi, Gürkan abi diye. Bıra ne ünlüyüm, bıra ne ünlüyüm, bıra ne ünlüyüm, bıra. Ahiretciğim bir saat bırakayım seni, bir arkadaşa yardım lazım fabrikada demiş Tanju. Ha git yardım et arkadaşım da, arkadaşına da gel. Nasıl bir yardım istiyor? Ha git bakayım. Tam 6 kilo somon balığı demiş Mehmet Hacı. Ay yemem çok yağlı oluyor onlar. Çok yağlı, bir içim dışım yağ oluyor. Ağzına sağlık Hasan demiş Halil.

Gökhan Kanali kovalasın seni demiş Emre. Abi sen ne sor ne ben söyleyeyim. Çok karıştırdı içkileri. Bir de denizden hiç çıkmadı diyor. Oğuz Mehmet benden için İlhan'a. Bizim dediler mayolarımız yok dediler. Dedim mayo ne lazım? Hem dedim benim dedim altımda dedim. Lakoz donum var dedim. Ben dedim donumla girerim lakoz. Mayodan daha güzel dedim. Ondan sonra donsuz girdik denize. Gece kim görecek kim bilecek. Yankar sevdim ama değmezsin. Ben hazırlık ettim ya lakoz donumu giydim de gittim. Uzun pantolon giydim. Sivrisinekler sokmasın buramı diye. Ya. Avutanım avutanım vardı. Hepsi hazırlıklı gittim ben. Her yerde balık yiyoruz ama Gökmen'inki bir başka be kardeşim. Vallahi billahi. Gökmen'de yediğimiz balığın tadı falan başka. Gökmen'de yediğimiz tereyağı da kızarmış. Karides bir başka. Of of Gökmen of Gökmen of Gökmen. Pazartesi günleri düşün her gün açık Gökmen. Her gün hizmetinizde Gökmen. Yastıköy'ün merkezinde Gökmen. Yastıköy'ün merkezinde balık yemek isteyenlere Gökmen. Kahve içmek isteyenlere Le Caps Cafe Yastıköy'de. Le Caps Cafe ili marka kahve çeşitleri. Kaliteli kahveler. Yastıköy'ün dışında da servisleri var. Le Caps. Le Caps bugün sponsoru mu? Ekstradan mı söylüyorum ha? Şimdi bakayım sonunu Le Caps sponsorum. Izgara çeşitleri. Köfteler müfteler Le Caps'tan. İçini de yeniledi. Çok güzel oldu. Harika oldu. Le Caps. Ve cumartesi günleri yumuşacık mis gibi fırında kuzu var Le Caps'ta. Bazı cumartesi canlı müzik de var Le Caps'ta. Ağzına sağlık Hasan Panda dediğin için en iyisi demiş Halil. Senlik bir şey yok demiş Tanju. Tamam. Ha git ha git. Odunda gideyim sana sırrı diye korkmuyorsun mu? Orası. Ama neyi ısıracak ki demiş Gürdan Salim. Seni. Rosalin. %30, %40 indirimleri yetişin. Yeni ürünler geldi Rosalin'e. Paket paket geliyor, paket paket geliyor. Çünkü uygun fiyata satıyor, kalite satıyor. Abi elbiseler, kombinler, günlük kıyafetler. Pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyimde %50 indirim mevcut. Rosalind'de, Gamze'de, Rosalind. Demokritu 1'de, Hacı Kosmas'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında Rosalind. Rosalind Gamze, Rosalind Gamze, Rosalind Gamze.

Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin yayınlar dilerim demiş Hüseyin Mümün. Hoş geldin Hüseyin. Şükriye Delansan, ismimi okuma, set çek etkin. Yok, bilgim yok o konuda. Füsun Hanım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İrfan Topal, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Elif Karosman, Elif, Elif, aşamamız yarım pasta yedi. Meferrero, Meferrero, Misi Turta Efe, Misi Turta. İyi yayınlar abim demiş Mehmet Kara, günaydın. Yarım turta yedi. Mehmet günaydın. Duyan Melif.

Gürkan bu kolpa hala müzik yapar mıymış, unutmuşuz. Ha koy şimdi yatağın soğuk tarafını demiş Entel Maganda. Valla Tolimani'nin arkasına koymuşsun arabayı demiş Çikko. Ya doğru. Doğru. Tekerleğin çişini yapan sen miydin? Ben gene köpek işledi sandım. He? Huyum suyum. Kafa Festivali yok mu demiş Faik Şekerci. Hiç haberim yok ha. Kafa Gençlik Festivali yok mu senin? Ay bunları duymaz olaydım demiş Elif Kan Osman. Vallahi billahi. Ben ucundan tattım tepuk adaycık. Şişmesin diye. Ucundan tattım onu da geri tükürdüm. Löpür löpür yedi, löpür löpür yedi turtanın yarısını. Zor aldık, önünden zor aldık. Çekiştire çekiştire. Ben yiyeceğim de yiyeceğim, yiyeceğim de yiyeceğim tutturdum. İstersen dönersin, geldiğin gibi. Yememiştir Gürkan abi, sen yanlış görmüşsündür diyor Elif. Ah bu gözler keşke yanlış görse, keşke yanlış görse. Onun üstüne getirmedi. Dondurmalı revani de yedi. Onun üstüne getirmedi. Üç dilim karpuz da yedi. Çok çabuk vazgeçer. Huyum suyum kurusun. Ben seçilmem seçer. Var mı ilerleme, Oğuz da hep aynı mı demiş Gürdal, onu ben bilmem. Onu Elif'e soracaksın. Bu sene yok Kanfa Festivali demiş Ahmet. Niye be? Yok iptal oldu bu sene Kanfa demiş Enis. Ya bak gelecek sanatçı bulamazlarsa ben gelirim. Ben gelirim, ben çıkarım. İptal etmeyin, ben geleyim.

Efendim devam edelim. Drop pastanesi. Drop pastanesi. Pastalar harika. Muhteşem. Efendim ürünlerin hiçbir şekilde, hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyoruz diyorlar. Glikoz şurubu kullanmıyorlar. Günlük üretim yapıyorlar. Bozulmaya vakti kalmıyor ürünlerin. Drop pastanesi Şapçı'da. Drop pastanesi Şapçı'nın gururu sevgili dostlarım. Furkanis. Furkan'ı yurt dışına gönderdiler. Bir sürü masraf yaptılar ama yaptıklarına değdi. Furkanis yurt dışında işi öğrendi. Çok iyi yapıyor, çok güzel yapıyor. Çok harika ürünleri var. Hele hele şimdi bu sıcaklarda dondurma mis gibi gidiyor. Drop pastanesinin dondurmaları çok farklı, çok güzel, çok değişik. Efendim tulumbalı, kadayıflı dondurmaları bile var drop pastanesinin. Vallahi billahi. Görseniz, ben daha görmedim, göreceğim en kısa zamanda geleceğim. Nasıl olsa benden para almayacaklar. Hepsinden deneyeceğim. Furkanis olarak Instagram'da bulun, takip edin. Görselleri görün. Profiteroller, Selanik usulü cheesecake'ler, fare pastacıklar, karyokalar, doğum günü pastaları, dondurmalar, meyveli dondurmaları viral olmuş durumda. Herkes onları konuşuyor. Şuruplu tatlarda ve ürünlerin hepsi tümünde. Glikoz kullanmıyorlar. Şapçı'da, telin hemen yanında. Furkan, Drop Pastanesi. Uzun yılların tecrübesiyle kendilerini yenilemeye devam eden pastane Drop Pastanesi.

olur ama bu kadar yalan olmaz. Allah seni bu yalan ağzından korusun. İnsana demiş Oğuz Mehmet. Haklısın kardeşim. Bu kadar yalan olur ama bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz, itiraf ediyorum. Elif yalan söyledi, itiraf ediyorum.

Aa bak Gürkan, bu Furkanis Yunan mı demiş Mutlu Hüseyin? Hayır ben, hoş geldin. Hoş geldin kuşum, nasılsın bayım? Oh yine benim kuşum gelmiş, Birazdan kuştan kavga yapmaya başlayacağız yalnız şimdi biliyorsunuz her gün oluyor. Furkanis, Furkan İsmail'den çıkıyor. Furkanis, Furkan İsmail'den geliyor. Cahil sen de.

Merak ettim, sonuna girdi mi Yunan oluyor. İyi girdi mi demiş Mutlu Hüseyin. Niye benim sonuma Gürkani? Gürkani de olsa Yunan mı oluyor? İyi girince, is girince mi? Mutlu iyi olunca sen Yunan mı oluyorsun? Kento Furkan olsaydı böyle ilgi çekmeyecekti ama ya. Ya benim bile ilgimi çekti Furkanis. Furkanis önemli olan akılda kalıcı olması. Sağır sultan bile duysun. İçimden bir tanesi o şarkı çalmak geldi. Kusura kalmayın değil mi? No no no no no no. Sinan'a çok teşekkür ederim. SBS sevgili dostlarım. SBS Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme. Canım ağzımın içine girmene gerek yok. İki laf edeyim burada. Çengelgan'ı. Araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları. Kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papak alım satım ve ruhsat yenileme ve her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyatının sorgulanması ve ödenmesi, devlet harç pulu, para bulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Sinan Beysoft'ta tüm fatura ödemeleri de yakın zamanda başlayacak. Sobacar çarşısında eski Niko Market'in aralığında hizmetinizde sevgili dostlar. Aklıma gelmişken bir şey söyleyeceğim. Siz niye biz içtik mi sapı diyorsunuz bak kız hanımlar. Özellikle bizim azınlığa sesleniyorum. Akşam gene oralarda o fenerde neler olurdu be? Grup grup toplanmıştınız, kavgalar mavgalar, sövmeler mövbeler. Ha? Ben gittim dünyanın dört bir tarafından kızan geliyor Laganas'a. Bir kavgaya denk gelmedim. İçtikçe güzelleşiyorlar, içtikçe güzelleşiyorlar. Hakikaten siz niye böyle mangi yapıyorsunuz iki tane bira içince be? Ha? Tokat delisi kız hanımlar. Niye siz böyle yapıyorsunuz be? Ha? Akşam yine Fener sahillerine birbirine kattınız be.

0: lezzet vurdu döndüm demere. Korifi'nin köfteleri Tisagini'messenna harika. Korifi'nin köfteleri taklit edilemez. Sadece oturun oraya, zevkini tadına varın yeter. Güveci hafta sonları muhteşem. Cuma akşamları canlı müzik. Yarın akşam canlı müzik var Korifi'de. Bugünlerde oturmaya yer bulamıyorsunuz. Hınca hınç dolu. İşini iyi yaparsan, güzel yaparsan müşterin de çok olur. Başarın da daim olur. Hep ben bunu söylerim. İşinizi yapın, güzel yapın, işinizi sevin diye. Korifi Bulatköy'de. Ta Polano Gaine Perita Yati Korifi, Yati Korifi. Kalimero yayınlar derim demiş Latif, nasılsın? Hoş geldin Latif, nasılsın? Gürkan biz de gençlik demiş Erdal. Gençtin ama pilin bitti, işim gitti. İşim bitti, pilim bitti.
1: Katastas yaptı bu fapayı. Aksimero desin. Αν δεν μου πουλήσε να

Faik arkadaşım nerelerde demiş Halil. Sabah sabah Faik'ten yazışarak tartıştık. Şimdi birkaç gün yazmaz o. Postak Polaki Liner'e. Polaki Liner'e. Lipazma çuvalı gibi.

Akvarifinin tarifini o kadar uğraştın, efetten çıkarttın ama kardeş duvarına çarptı. Senin köfteler piyasaya çıkmadan demiş Nida. Ha ben de onları söylersen bir daha sponsorluğunu yaparsam. Ha? Öpsünler beni. Köftelerimi kıdır paçaklar kenara. Ha? Ben de onlara rakip köfteci dükkanı açacağım. Rakip olacağım onlara. Köftelerle meşhur olacağım. Köfteci Gürkan, köfteci Gürkan. Dört tane büyük köfte koyacağım porsiyona. Köfteci Gürkan yazdıracağım tabelaya. Bir de oğlar uyu yapan bir radyocu var. Ona sponsor olacağım. Köfteci Gürkan. Dört tane köfte koyduracağım porsiyona. Dürder yiyeceğiz köfteleri. Benim köftemi mana bulacaklar. Bak ben onlara neler yapacağım bak. Bak ben onlara neler edeceğim. Sen ya. Hızırlarını sen. Sonur, çok teşekkür ediyorum. Mermerci Erol. Erol'üm günaydın. Mermer deyince, mermerci deyince aklınıza gelsin. Aklınızda bulunsun sevgili dostlar. Ve Sonur da aklınızda bulunsun. Sonur inşaat mühendisi. Mimar mühendisi Sonur. Herkes tanıyor, herkes biliyor. Gümüşcene sıçtın mı? Ne yaptın gene? Kaç buradan, kaç. Gel enseme koy. Aman gel omzuma koy be ya. Vay yemiş bunları gözden karış arasında bunu yemiş he. Vay bari koymuşlar yetişin bari yemiş bari. Mikrofonun zamozingosunu yemiş bari. Ben ne zaman gidiyorum onu? Dövüşeceğiz seninle. Sonur sevgili dostlarım. İdari İlkokulu ya da mahkeme binası yanının 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye

Yaz yanında 1 artı 1 daireler, ofisler, dükkanlar 2 artı 1 daireler. Projelerinde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler sonunda konuşsun. Ödeme kolaylıklarıyla hizmet veriyorlar sizlere. Günaydın. Kış hazırlıklarımızı hızla devam ediyoruz demiş. GSP odunlar gelmiş. Cemal kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Yapma Malakia, ailede konuşmadık, insan bırakmadın. Bir harda kalmadı kaldı demiş Hasan. Dur bakayım, onun hakkında da bir şey söyleyecektim. Ne söyleyecektim onunla ilgili ben? Nasıl kalmadı, konuşmadık insan. Dün hep Arda'dan bahsettim. Banyoya girdim, 1,5 saat banyoda kalıyor dedim. Nasıl kalmadı? Ha, Arda ile ilgili güzel bir şey söyleyecektim bak. Ya Arda namazında niyazında bir delikanlı. Neyse gibi münafık değil. Arda'nın bütün arkadaşları bütün parayası içiyor. Ya yeme onu. Arda içki ağzına koymaz. Hiç dayısına çekmemiş. Hiç. Hep sarhoş geziyorum ben gene. Hep sarhoş.

Ne bu zamazingo demiş Halil. Ne bileyim, sponsorun mermerci yollamış işte. Sabah sabah için bayıldı. Gümücüne bomba mı düşmüş? Ne bu sakinlik bile demiş Ahmet. Niye kimse yok piyasada? Tatile gitmesin insanlar.

Derdin adı gönül yarası. Hellas Prokat. Prokat evde söz sahibi Hellas Prokat. Keşan'dan sonra şimdi artık sevgili dostlarım Gürenistan'da da Prokat evler yapıyorlar. Hellas Prokat olarak Instagram'dan bulup takip edin, girin. Çok beğeneceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. Hellas Prokat. Refabrik ev için takip edin. Ne kadar sağlam iskeletler yaptıklarını, onlarla konuştuklarınızda ne kadar kısa sürede, ne kadar uygun fiyata nasıl evler yaptıklarını gidin görün, konuşun, anlaşın kendileriyle. Ve Seden'e çok teşekkür ediyorum. Program yaptığı katkılardan dolayı çok yakında Perihom'da sürpriz var. Sürpriz. Perihom'da nasıl bir sürpriz var? Çok yakında efendim mangallarda %35, porselenlerde, kristallerde %40 ve diğer bütün ürünlerde %50 indirim yapılacak. Metis kasete. Bu indirimleri kaçırmayın. Perihom İskeçe'de, Siras 3'te hizmetinizde. Günaydın abi, kolay gelsin demiş Nurgül. Günaydın Nurgül'üm, günaydın, sana da kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim, 4 kere teşekkür ederim. Kanka, Serhat kankam, 4 kere teşekkür ederim sana. Aynı tarihlerde Trakya'mızda 3 tane etkinlik güzel düşünen nedenini bulabilir. Hep kendi bacağımıza sıkıyoruz demiş. 2 tanesini anlıyorum, orada farklı düşünceler, şeyler var da. İlhan'ım. Gatınkini anlamıyorum. Yani genç akademisyen diğer topluluğu niye böyle yapıyor? Yani onu anlayamıyorum. Onun sebebini biliyorsan bana yaz özelden. Dün çağırmadın Fulmuna zaten dedin diyor Ahmet. Dün çalsaydım ben bugün direkt oradan geldim. Ta Fulmundan kumluyum da. Ne yapacaksın sen Fulmun'da? Biz orada donsuz yüzdük. Sana göre yerler değil onlar Ahmet. Faik Tuzacı, kolay tartışma, sanki bir malakiye yapmışsındır, günaydın demiş. Engelli isimli, senin için engellerim. Engelli nikli. Ferdi ve Halil'den, Halkidiki'den selamlar demiş. Selamlar. Entel Maganda, bir kızancağı mı çarpmışlar akşam Fener'de Gürkan'ım demiş. Bilmiyorum ama orada kızanlar çok deli deli hareketler yaparlardı. Bir araba kumda kalmış, bilmem ne olmuş. Yapmayın kızanlar, yapmayın öyle şeyler. Gürkan'ım koysana bir de beyaz ve sen Orver'den demiş. Kafam sene Entel Maganda. Şimdi ne diyecektim ben ya? Hep eğleyesin Gürkan. Ne diyeceğimi de unuttum. Ne vermiş gönül yarası. Sponsorluk günlerini öğrendin mi Nurgül? He? Size Faik Tuzacı ile aramızda konuşan aramızda geçen konuşmayı şey yapayım mı? Okuyayım mı? Aynen harf harfimi. Şimdi günaydın mesajı Faik Tuzacı'nın mesajını koydum Clark'ta. Tabii çok çirkin çıkmış. Asıl neden orada. Yani olduğu gibi çıkmış. Çirkin çıkmamış zaten çirkin. Allah herkese güzellik vermiyor bana verdiği gibi. Dün de bana Yavuz'a sen dedi. Yavuz'un dedi. Yavuz abin dedi. Gürkan abine de söyleyeceğim dedi Yavuz'dan için. Yavuz benden küçükmüş gibi. Şimdi nereye gittin Osman sen? Osman da kaçtı gitti. Dayanamıyor ben bana. Bana demiş ki fotoğrafı koydum 2 tane de böyle onun kıyafetlerine uygun işçi kıyafeti giymiş 2 tane de kız eklettirdim ChatGPT'ye yanında sağ ve soluna. Gayet üst duruplu giyinik ama yani hiçbir şey yok. Faik'ten de uzak aralarında yarım metre bir metre ara var. Günaydın, 5 dakikan var bunu indirmen için. İndirmek derken silmen için diyor. Türkçeyi konuşamadığı için güzel indirmen için demiş. Ben de demiş günaydın Faik dostum. Kalkan bindi o bir kere inmez. Bir ıslık çal bakalım belki iner demiş. Demişim ben. Çünkü geçen de bir ıslık çaldı İskeçe'nin içinde. Bütün site ayağa kalktı. Bütün apartmanlardaki insanlar uyandı. Tam dağ adamı, dağ ayısı. Ben söyledim sonra neden deme. I love you so much Faik'im o demişim ben ona. 3 tane kalp göndermişim. Ha? Ha, senin arkamda mıydın?
Sen dedi konuşuyorsun. ondan sonra tamam bak 2 dakika kaldı demiş. Sen dua et, 2 zenci koymadım yanına demişim ben Fahin. Tamam saat 8 olsun seni avukat arayacak. Onu anlatırsın. Ben de demişim ki bende para çok. Malaka neyse cezası öderim demişim. Benim fotom evet ama o kızlarla olmaz. Benim ailem var. Sen indirme şaka bir yere kadar demiş. Ben de demişim ki Faik eğer ciddiysen şakadan anlamıyorsan silerim. Avukattan korktuğumdan değil. Siliyorsun şimdi benim fotom evet ama o kızları koymayacaktın demiş. Bütün mesele o kızlardaymış sözde. Onun fotosunu da koysaydım aynı şey olacaktı. Çünkü bu aradaki muhabbet bu bende. Sildim fotoğrafı. Bu kadar. Bütün konuşmayı okudum size. Siz karar verin kim haklı kim haksız. Sen burada mısın be? Ben seni kaçtın sandım be Osman'cığım. Sen konuştun galiba be. İlk defa seni bu hikmeti burada yaparken duydum ben. Sen galiba dilin çözülecek senin. Benden fırsat kalmıyor kuşa. Benden fırsat kalmıyor kuşa. Yok fırsat yok kuşa konuşacak hayvan ama fırsat yok. Ben de onun yerine sildim Fahin fotoğrafını. Onun yerine sevdiğiniz insanların sevgisini hissetmek hayatımızı besleyen güneş gibidir dedik. Pablo Neruda'nın sözüyle sizlere günaydın dedik.

0: Enis, Allah aşkına söyle, bu benden genç mi duruyor? Elini vicdanına koy da söyle Enis. Enis. Fahin Tuzacı dostum haklı, sen haksızsın demiş Gürden Salih.
1: Oğlum yine kuşum benim.
0: Oh yine benim Osman'cım benim.

0: Foto düzgünmüş, bunda kızılacak bir şey yok demiş Ahmet. Foto düzgün, faik çirkin. Bütün mesele o. Görmeyemsin. Hint fakirleri gibi. Sikistler gibi. Hindistan'da sikist diline aitler var, biliyor musun sen onu? Onlar gibi çıkmış. Çıkmış dil öyle. Gerçek fotoğraf bu. Hiç oynama yapmadım üzerinde. Ailesi varmış, bilmem ne varmış. Baksana, baksana. Malakiyesi de refil, refil.
1: Derdin adı, gönül yaransı.
0: Çiko burada mısın be?
1: Sönmek bilmem.
0: Bak Faik abine bak Çiko, bak. Bak güzelliğe bak. Bak ya, sıçtın oraya, sıçtın gene.

0: Erkek güzeli, erkek güzeli. Ondan ben aşıkım buna. Erkek güzeli.
1: Vuruldum intihar.
0: Gönlüm. Ben vurgunum falan ya, vurgunum. İtiraf edeyim size.
2: İtiraf edeyim.
0: Falan ya, vuruldum. Vurgunum ben. Ben vurgunum. Atsana fotoyu demiş Gürdar Salih. Sen onu destekliyorsan atmam. Bu şarkı çok güzel, sevgiler için demiş Erdal Bayram. Ne alakası? Bir de günaydın demiş, utanmadım.

Kızdırma Faik G. Yugurka Hanım, pardon aga, iyi demiş. Aa, bir gün o G olarak okudum. Aga mı yazmak istedin sen entel magazda? Buradayım aga demiş Çiko. Sen saate Çikosun. Sen Ayşen Fener'de ne yapardın be? He? Gel güzelim. Benim arabamın tekerlerine sen mi işedin? Tekrar soruyorum. Mehmet Faik abi haklı demiş.

Akşam Kefalonya'da Argostoli'de yer yerinden oynadı. Nikos Makropoulos acayip bir konser verdi. Ve hiç para almadı. Filantropikos Matteo Lisippi düzenledi bunu Kefalonya'da. Muhteşem bir konser Nikos Makropoulos. Eora Beach. Akşam Eora Beach'te de Full Moon Party vardı. Işıklar mışıklar, disco ball, disco gibi yapmışlar Eora Beach'i. Eora Beach. Fener'de Eora Beach gidip banyo yapabileceğiniz, dinlenebileceğiniz, güzel kahveler içebileceğiniz. Efendim ayrıca çok güzel hamburgerler yiyebileceğiniz mekan. Eora Beach. Eora Beach. Gelato. Gelato dondurma demek ama İtalyanlara gelato demezseniz sizi dövüyorlarmış. Öyle duydum. Öyle mi Chico? İtalya'da dondurma istemek gittiğinizde ice cream, I want ice cream dediğinizde çok fena bakarmış İtalyanlar insana. Ya. O yüzden İtalya'ya gittiğinizde gelato isteyeceksiniz. Gelato. Drop pastanesi Furkanis. Sen bilirsin değil mi? Gelato. İtalyanlar dondurmaya dondurma demez. Gelato der. İtalyanların gelatosu, pizzası, makarnası meşhurdur. Pizzayı incecik yapıyorlar, kağıt gibi yapıyorlar. Hiç hoşuma gitmiyor. Evet, gelato. Nereden geldik gelatoya biz? Piazza Gelato, dondurma salonu. Serinlemek isteyenler Piazza Gelato'ya gidiyorlar. Çikolatalı, Antep fıstıklı, çilekli ve daha fazla seçeneklerle sizlere harika dondurmalar sunuyorlar. Kathalon'un olduğu yerde, Kathalon, Platya'nın 8'de, Gümüşhane'nin merkezinde bu dondurmalar fark yaratıyor. Gelato deneyin sevgili dostlar. Gürkan yavaş yavaş oyun havalarına geliyoruz. Şimdi başlayacağım oynamaya demiş Erdal. Başla. Tutan yok ha seni.

Gelato İtalyan usulü daha yoğun ve lezzetli olur Gürkan abi. Diğer paket dondurmaların tarifleri çok farklı demiş Furkan. Furkan İsmail. Gelato İtalyan usulü olur. İtalya'da dondurma olmaz, gelato olur zaten. Daha yoğun, lezzetli. Paket dondurmalara fark yaratıyor. Furkan'ın yaptıkları da gelato, değil mi? Aslında onlar gelato usulü dondurma. Çünkü bak görünüşünden belli. Kaymak kaymak, dondurmam kaymak. Her yerin oynak. Dondurmam kaymak. Drop Pastanesi'nin gelatolarını, muhteşem dondurmalarını deneyin. Kavrulmuş tereyağında kavrulmuş kadayıflı, tulumbalı dondurmaları bile var.

Zeynep kardeşime günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, hoş geldin. Ramazan Hüseyin güneşli, günaydın, günaydın, güneşli Kırcaali'den demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, güzel Kırcaali'ye günaydınlar. Çok haklısın, ben de bir elektrik aldım Faik abiden demiş Tayju. Senin aldığın elektriği keserim. Senin aldığın elektriği keserim. Seni elektrik telinden döverim. Enlemeyin Faik'i be benim. O benim o. Benim o, benim o. Yeter ki sen razı ol. Ben de şeyim dinlenen. En kısa zamanda seni bekliyoruz abim. Bir test drive yap demiş Furkan. İnşallah en kısa zamanda geleceğim, bir test drive yapacağım. Dondurmalar bitmeden Furkan. Drop Furkanis. Furkan İsmail'i Furkanis olarak takip edin. Instagram'dan Drop Pastanesi'nin best sellerları. Muhteşem, bakın elmayı elma gibi, çilek çilme çilek gibi, armudu armut gibi yapmış. Gerçek armut gibi. Armut aynı Faik Tuzacı'ya benziyor. Aynı. O kadar güzel yapmış armudu. Armudun iyisini ayıdan yiyor biliyorsunuz. Furkanis. Drop Pastanesi. Furkan'la değişik lezzetlerle tanıştı. Bak elmayı elma gibi yapmış. Bırak bırak bırak bırak bırak bırak. Bak şimdi sayfadayım. Ay neler yapmış. Ay neler yapmış.

Çok güzel o pastan işte şapçıdan. Otelin hemen yanında. Vurgunum sana dünler, sana söyledilerimi. Çok güzelsin. Mehmet. Günaydın Mehmet, günaydın Mehmet. Gelsin dillere, yeter ki sen razı ol. Ben de şeyim dinlerim. Buraylasın derler. Dün Mehmet'lerle şeyleri taşıdık. Bana diyorlar sen elleme sen taşıma. Ben de şeyim. Sen elleme sen yapma sen taşıma diyorlar. Kızlar da beni astrolist mi sanıyorlar? Astrolojim ne? Niye taşımayayım ben? Ne diyorlar onlara be Mehmet? Yerlere döşüyorlar hani tahta. Onlardan taşıdık paket paket. Paket paket taşıdık bu sıcakta. Kaç kare metre? Kaç kare metre taşıdık?

0: Ne oba, herkes elektrik alıyor Faik Tel. Bu adam trafo mu? Dikkat edin, salmasın trifasik fabrika elektriklerini. Olursunuz kirpiler gibi demiş Nida. Parke demiş Mehmet. Ha, parkeleri taşıdık. Parke taşıdık.
1: Tüketme boş yere yüreği.
0: Kolay gelsin Mehmet.
1: Ne kendini üzme de benim. Tüketme boş yere yüreği.
0: Dur bak, sana fotoğrafını yollayayım Nida. Sen bile elektrik almazsan yüzüme tükür.
1: Biliyorsun sen.
0: Erkek güzeli bu Faik, erkek güzeli bu.

Fener'de hangi tavernayı Gürkan abi sen bilirsin demiş Enis. Enis sana hangi tavernayı diye söylersem orada iki tane sponsoru var onlar kızar. Dur ben sana özelde yazayım. Ziya kıldır eyvahımız. Sen oradan gel ben buradan çatlasın. Sen beni ChatGPT gibi kullanmaya başladın abi Enis. Abi ben ChatGPT miyim?

fazlalık paki varsa bana da getirin demiş Halil. Zengine bedavacı. Hüseyin Aga'da yok, Faik yok, işin çok fena. İki fan gitti demiş Gürdal. Faik burada da Hüseyin Aga yok. Naza çekiyor kendini. Hüseyin Aga, bu iş herifiyle.

Hem ekonomik hem çok güzel. Enis. Günaydın Gürkan abi, çok çok sıcak var, yanıyoruz. Çal tük tük, iyi günler Gürkan abi demiş Hüseyin Güllü Ahmetoğlu. Tük tük mü? Tük tük de mi? Ben de buradayım amca demiş Skurt. En alem. Bak sana bir resim göndereceğim. Nişanlından vazgeçeceğim. Bak sana bir erkek güzeli yollayacağım Skurt.

Ay yeter, tane artacak be henüz. Tane yarsın. Sen vurulmuşsun çok Gürkan abi, nasıl aşk bu? Her saniye aklında demiş Tanju, hiç sorma. Kara sevda çekeyim kardeşim. Abi Malaka sabah sabah yazdım, başaklarına yazdın. Okumadın da demiş Leblebci Hüseyin Agam. Faik fotoğrafının altına yazdıysan ben onu sildim. Sildirtirdi Faik beni, seni mahkemelerde sürüm sürüm süründüreceğim. Senin bütün varın neyin var neyin yok alacağım dedi sabahleyin. Beni tehdit etti, korktum sildim. Sen onun altına yazmışsındır.

İki sene evvel bir Almancı fan vardı. Hani bir 1000 kişiye şeflik yapardı. O gitti, dün Hüseyin Agam gitti. Bugün Faik gitti. Girecek. Ol sakin ol, sakin ol demiş Nida. Aa, ama sen fotoğrafa yorum yapmıyorsun Nida. Sen niye böyle politikacı gibi? Çok güzel bir şarkı var aklımda. Aklında çalacağına çal gitsin kalacağına. Nereden geldi aklıma bu şarkı? Son pişmanlık neye yarar? Olmadı ya. Refile bak girişe bak. Titra guzara inafti refile mu? He? Oku dost cenaze hizmetleri. İki tane dost. Esat Orhan kapandı, yerine onlar açıldı köşeye. Çukur Kahve'nin karşısında iki dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri sevgili dostlarım. Çok teşekkür ederim. Programa yaptıkları katkılardan dolayı her yere sıçtın. Kuşunu seni ya. İki dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyoruz. Ve Pembe Düşler Şapça'da. Şapça'ya gidiyoruz. Pembe Düşler. Düğün nişan kına mevlüt bebek hediyelik. Marinaki 4'te Şapça'da Ayşe Pembe Düşler. Ayşe Hanım sizleri bekliyor. Traktörcü deyince aklınıza gelsin. Aklınızda bulunsun sevgili dostlar. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında Mesut var. İkinci el traktörler, birinci el traktörler, Solis ve Kyoto marka traktörlere 2 yıl taksit uyguluyor. Batı Trakya Bayi. Aynı zamanda traktörlerinize kabinler getiriyor. Ve her türlü tarım aletlerinin, karolarının, sulama beklerinin tamirini ve bakımını yapıyor. Ben de Faik'in fotonun altına yazdım uyuma ama sonradan silmişim diyor Halil. Seni mahkemelere vereceğim dedi. Avukata vereceğimmiş, mahkemeye vereceğimmiş. Eskiden de o. Bütün romanlar mahkemeleri, birbirlerini mahkemeye verirlerdi. Kavga ederlerdi. Çünkü eskiden minisi yapmak, birisini mahkemeye vermek parasızdı. Şimdi para bulu mara bulu ödüyorsunuz. Kimse öyle kolay kolay mahkemeye veriyor. Hele veremiyor. Hele gene Faik gibi cimri birisi beni mahkemeye vermeye para lazım. Ha? Senin Nezya senin kafanı kırar. Bu usturuktan püfürükten fotoğraf için mi mahkemeye veriyorsun bu kızanı diye? Hem seni döver hem o kızları döver. Mahkemeye vereceğim şimdi, avukat arayacağım. Şu avukat sanki bedava çalışıyor. Hem avukat parası verecek hem mahkeme parası verecek. Baksana. Donunu da alsın Faik. Senin iyi yapsak sürüm süründürsün. Mahkemelerde demiş Leblebci Hüseyin Agam. Kolaydı o mahkemeye vermek insanı. Ama ben muhtarın yanı politikacı mecbur yoldan beri yorum yapacak. Bu arada foto çok. Bir tek yardımcılardan biri hiç olmadı. Sarışın olsaydı belki sıkıntı olmazdı demiş Nida. Şimdi Nida. Geçen akşam Emre Korifi'de şeymiş, garsonmuş. Senin damat değil Emre. Emre. Senin bacağına sıktırırım bak. Beni duyuyor musun? Emre duymasa bile anası duyuyor. Seni hınzırın kızanı seni ya. Tayfun şarkı istemiş abi dedi, çalmadılar dedi. En sonunda dedi bağırdım dedi, sizi dedim seni dedim dedi. Gürkan abiye şikayet edeceğim demiş. Gürkan abime demiş Tayfun. Gürkan abiyi duyunca Emre hemen koymuş Ümit Besen'i. Bacağına sıktırırım senin. Benim adamlar Korifi'ye gidince onlar ne isterse olacak.

ben Faik Hatim'e sponsor olurum demiş Halimoğlu'na. Sen gene çıkmasana yırtık tişörtten çıkar gibi. Ne diyene çıkmasana sen. Sessiz, bir şeycik yapamaz. Eşen ne yapacak demiş Halil. Faik abi.

0: Hüseyinler, Faikler gider, Mehmet Ahmet gibi fanlar kalır demiş Mehmet.
1: Son.
0: Gürkan'ım ne kadar epidoma termansız aldın. Birçok bazı kişileri 4-5 euro yatırmış diyor Enteli Vagan'da. Canım benim gibi ünlü bir adam epidoma termansız alır mı? Ayıp, yakıştıramıyorum kendime ben onu.
1: Her şeyi bedeli var.
0: Bak şimdi her şey, her şeyde indirim, her yerde indirim var. Mesela Rosalind'de indirim var. Ben indirimde hayatta alışveriş yapmam. Ayıp indirimde alışveriş yapmak. Ben her şeyin en pahalı olduğu zaman da alışveriş yapıyorum. Benim gibi niye yakışır mı epidoma termansız almak?

0: Taverna'da menüde ne varsa onu dinleyeceksin. Özen şarkı isteyen açacak. YouTube'dan dinleyecek. Elleme çocuklarımı. Biri diyecek Cevriye, biri diyecek Sıkar giderim. Öteki akü Pantera. Ha çık için içinden o zaman demiş Nida. Benim adamlar geldiğinde onlar ne isterse o çalınacak. Korifide.
1: Müslüm Baba'dan. Müslüm Baba'dan.
0: Şahit de olurum yandın sen demiş Alimoğlu'da. Ateş olsan cümrü kadar yer yakarsın. Alimoğlu'la molla Ali. Autokinesis. Tırnaklarım batıyor. Baldır bacıklarımda geziniyor, kuş tırnakları batıyor. Efendim, autokinesim. Ali molla molla Ali. Cümrün kadar yer yakarsın ateş olsan yere düşsen. Yapma kuşum. Çık omzum açık. Omzum açık, aşağılarım, alt tarafım çıplak. Efendim, Ali molla molla Ali. Autokinesim. Bunlar 8 ortak. En gençleri, en dinçleri. Alimoğlu'la. Genç dediğime bakmayın. Diğerleri çok yaşlı. Ali de 50 yaşına yaklaştı. Diğerleri çok yaşlı. Ondan o genç kalıyor. Genç dediğime bakmayın. Genç değil. Ben Osman. Niye deli hareketler yapıyorsun? Ama çünkü mısırcan yapma. Ben nereye gidiyorsun sen be? Allah'ım yarabbim delirdi Osman gene. Efendim. Alimoğlu'la molla Ali otomatik vitesli arabada ehliyet almasını, araba kullanmasını öğrenebilirsiniz. Tır ehliyeti, kamyon ehliyeti, ağır vasıta ehliyeti Alimoğlu'la molla Ali'den alabilirsiniz. Alimoğlu'la molla Ali autokinesis. Ben geldim ama gideyim, sen başla bağırmaya, sonraya doğru gelirim demiş Tolga. Dur, bugün çok değişikçe yapıyorum. Şimdi iki tane bu sonuncusu, ondan sonra üç tane harekette bir tane hareketsiz şarkı. Bugün çok karışık yapıyorum, orta yere gitme. Birazdan oynatacağım bu şarkı bitince. Dur gitme Tolga. Sen zenginsin, lazım sen verirsin epizoma dinleyicilere demiş Kurt. Aynen, epizoma sermazsız alacağımışım baksana. Miço bana 17 euro vermiş. Onları da Enis'e göndermeyi düşünüyorum demiş Halil. Akşamdan beri daha gidinmedin mi daha deli demiş. Daha ayılmadın mı demiş Oğuz. Ama ben bir tane Coca-Cola Zero içtim. Ben ağzıma içki sürmeyeyim. Zankizos'ta gideli beri Laganas'ta çok akıllandım ben. Veysel Kadir'e günaydın. Alimoğlu'na bir tane 12 sene önce diplomamı verdi bana demiş. Çuhu. Kaç yaşındasın sen Bartlim? Gürkan, Bar Erdem'e dalsın çaya, yüzsün çayda. Şu az ama yeter ona demiş Ferdun Firdevs. Feridun. Erdem dal çaya, yüz çayda. Dal çaya kardeşim, dal. Ben iyi fikir öyle demiş. Susun bakayım, şarkı dinleyelim. Susun ama bir şarkı dinlettirmeyesiniz insana. Gürkan'ım, Ali'de zeytinyağı var mı? Ondan alacağım ben, sor bakayım fiyat demiş. Çok pahalı satıyor, onun zeytinyağları iyi değil. Bastar demeyin aynı hafta. Sen zeytinyağını gideceksin, Nurgül'den alacaksın, Peças'tan alacaksın. Korona 2 pikiliye. Harken pikiliye. Denine bastar demeyin ha. Çok güzel zeytin. Sadece 5 listet 30 euro. Enayi misin sen, Alimoğlu'dan zeytinyağı alacaksın? Ha? Enayiler alır Alimoğlu'dan zeytinyağı. Bastardı benim pikiliye iki hafta olsun. Böyle yine.

halkidiki zitininle İspaniko zitini. Ondan sonra İtalikoyu, Türkikoyu. Hepsini tabağa gibi bastardı hepsi. Ne hayır gelir o zitinden?

Ali, şarkıyı başa söyleyeyim. Süle şeye, yağ fabrikasına bu sene onları sponsor alacağım. Bak hakikaten. Senin arkadaşların onlar değil mi? Vistonita'dan kavgalı kız. Kavgalıyız. Vistonita'nın yerine onları sponsor alayım söyle. Uygun fiyat yaparım. İyi fiyat yaparım. Senin sıktırdığın yeri öveceğim. Ali. Kimin arabasına Pınar Sabun Türksüz'ü çağırıyorum? Benim kadar mentoraj bir adam yok bu Batı Trakya'da. Hey.

Hüseyin Aga'nın çok güzel domatesleri var. Salçalık domatesler. Çok güzel, lipasmasız. Hayvan gübresinden yetiştirdi onları. Hayvan gübresinden. Doğal organik domatesler bunlar. Çok da uygun fiyata veriyor. Hüseyin abiye gidin, leblebici Hüseyin Aga'ya, Konstantino'dan geçin, konuşun sevgili dostlar. Mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun Network gibi toptan ve perakende satış, her türlü mermer işleri, granit işleri, Surköy'den Kozlardere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda, Instagram'da da Coşkun Network Marmaras olarak bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Instagram'dan da takip edebilirsiniz.

0: benimkiler paran geliyor. Bu sene çıkacak olanlar satıldı. Seneye varsa paran geliyor alırım. 60 euro 5 kilogram ucuz isterseniz yok demiş Ali Molla. Bende de ucuz sponsorluk yok. O tipler ön safta operinizde file. Durasçık Ali'ye yağcılık yapayım. Ali içim var. Özelden yazıyorum sana Ali'cim. Ali dostum benim. Benim Ali arkadaşım. Ali'm benim.
1: Aynalar yaşlı.
0: Ah Ali, ah Ali.
1: İsterse bile yaşanmadan geçer.
0: Anladın ne söyleyeceğimi değil mi Ali?

0: Benim yapalım dedim de bir var ya bana. Görünüyor. Efendim devam. Şapçı'da. Şapçı'nın merkezinde.
1: Gustavo
0: Leo. Devam. Devam. Danışmanlık ve sigorta bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. En iyi sigorta şirketleriyle çalışıyor. Araç açma kapama işlemleri. Özel elektrik anlaşmaları. İron, Proterya, Zenit gibi. E-Lasuleo hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kiyak gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapabilirsiniz. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papa Dima 37 Şapçı'da Espresyonist'in yanında hizmetinizde sevgili dostlarım. HS Rentekar, Yastıköy'de ikinci el arabalar, araba kiralama, 9 kişilik minibüsleri var. Minibüslerde giderken dedikodu yapmayın. Dedikodu yaptığınız adam Gürkan Nesnioğlu'nun menajeri çıkabiliyor. Koparırım dilinize atarım sizin vallahi billahi benim dedikodumu yapıyormuş kızanlar. Fikret abinin benim menajerim, Fikret abinin kim olduğunu bilmeden. Fikret abi vermiş kızanların ağzının payını. Derlermiş o öyle, o Volvo da böyle, o her yerde bedava geçiniyor bilmem ne yapıyor. Sizin alnınızı karıştırırım kızan gibi. Karıştırır mı sizin alnınızı? Senin ya. Hazırlar sizin ya. Babamışlar dedikodu yapma benim dedikodumu yapıyorlar biraz sen ya. Biraz sen ya. Şimdi sinirlendim. Hangi sponsorda kaldığımı unuttum gene. Devadı kaldı. Deva. Sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz Merve ve Ezgi'ye. Her derde deva olmak için varız diyorlar. Ve kuru kahveci Nihat. Kuru kahve deyince 48 yıllık tecrübe. Harika harman. Muhteşem harman. Kuru kahveci Nihat Şapçı'da. Kendi tahinlerini de kendi üretiyorlar. Ayrıca seçkin bakkal ve marketlerde de kuru kahveci Nihat'ın kuru kahvelerine yer veriyor seçkin bakkal ve marketler. Dede bulabiliyorsunuz. Karaçanlar'da da Hasan'ın marketinde bulabiliyorsunuz bu kahveleri sevgili dostlar. Evet, Elektrolang. Elektrolang'a çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar. Efendim güneş enerjisi panellerinde toplam ve perakende satışlar, ısı pompaları, klimaların satışı ve kurulumu. Elektrolank'ta, Elektrolank, Alpay ve Altay'a, Altan'a çok teşekkür ederim. Özkom Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancıoğlu'nda 1. kilometrede. Yönetsel çapında en uygun fiyatlı paneller bizde diyorlar, inşaat panelleri. Ve bu panellerle yapmış oldukları konteynerlere gidin, yakından görün konteyner evleri. Motoklas, klas işler, klas motorlar, ikinci el, birinci el motorlar, stil bayi, her türlü alet ve de var. Odun kesme, çim biçme, ot biçme makineleri. Motoklas'a kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin sevgili dostlarım. Boya işinde Eray Harbaz ve ekibi harikalar yaratıyor. Çok güzel boya yapıyorlar. Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ederim. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da işini bitiriyor. Ve damla bile damlattırmıyor yere. Napume. Evet. Evet. Evet. Coşkun, kedilerinizi, köpeklerinizle yemler, mamalar Coşkun'da, kuru mamalar, yaş mamalar, hayvanlara vitaminler Coşkun'da, bitlenen tavuklara bit ilaçları, bit ilaçları, köpeklerinize, kedilerinize, efendim haplar, Coşkun'da, Coşkun'da kuşlarınıza yem de var, fay fay fay fay fay fay diye kuş öttüren yemler Coşkun'da. Coşkun Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz, yürüyüşün içine doğru ilerliyorsunuz 200 metre ileride. Tinatika Farmakayas'tan geldi. Yolun çatal yaptığı noktada sizin hizmetinizde. Şener, kulağı az işitenler, az duyanlar hep Şener'e gidiyorlar sevgili dostlarım. Şener bu işin uzmanı. Yaşa Şener, yaşa Şener, yaşa Şener. Şener İskeçe'de. Zara Kistin karşısında hizmetinizde. Leblebici Hüseyin Agam. Konstantinum. Kuru yemişler. Tayinler. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan özel helvalar, istemyalı. Konstantinus 87 yıllık bir işletme. Ogdon Deftahronya Konstantinu. Glikatu Kutalyu Konstantinu. Karyokes Konstantinu. İkramlıklar Konstantinu. Ve Ayşe Mertoğlu da hemen Konstantinu'nun olduğu yerde. Sizin hizmetinizde dükkan köşe. Esnaf Ayşe. Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri süslüyor, püslüyor. Harikalar yaratıyor efendim. Ayşe Mertoğlu, Gustaro. Yapma yalamalık bedava yok demiş Alimoğlu'la. Yağ istemiyorum be. Yağ istemiyorum. Ne yapayım ben yağı? Nereye süreyim yağı? Anamlar babamlar alıyor yağları.

Vay be Gürkan abi, ne olacak bizim halimiz? Ayın sonu geldi, gene borçlarımız duruyor. Kim yardım edecek bize? Ali abi eder mi demiş Tanju. Ali zaten zekatının fitnesini verecek yer arıyor. Sen de düşündüğün şeye bak. Düşündüğün şeye bak. Nana Gustar mı? Tiselte nasıl varu repedya? Nasıl varu? Neydi onun adı? Unuttum da.

0: Ben kaçayım denize. Ferdun abim gelsin girsin çaya bayıra demiş Erdem. 22 yaşındayım demiş. Cuhu. 12 sene önce diploma aldın, 22 yaşındasın. Alim onlar 12 sene önce diye sana diplomanı verdi. Sen 22 yaşındasın öyle mi? Sen benden şak mı geçiyorsun be? Ha? Ha? Kaç yaşındakini aldın sen diplomamı be? Senin yaşının hesabı benim yaşımın hesabı gibi. Merhaba Cuhul. Seni koca kartlama seni.
1: Sıcaktır geldi.

Osman bir bakım yapıyor kendine ama kuyruğun dibinden başlıyor ta ucuna kadar gagasından çektiriyor kuyruğu. Bıra bıra bıra ne bakım, bıra ne bakım, bıra ne bakım. Bıra Osman, bıra. Bıra Osman. Aynı bana çekmişim beni, çok bakım yapıyorum kendime. Her yerime, her yerime, her yerime. Her yerime. Sevgili dostlarım, genç akademisyenler topluluğu. Niye aynı zamana denk getiriyorsunuz siz bu festivalleri? Kızanlar bana anlatsanız da. Genç akademisyenler topluluğu 2 Ağustos'ta bir geleneksel eğlencelerini düzenliyorlar. Kolpa geliyor. Kolpa geliyor. Yatağın soğuk tarafı. Kolpa geliyor. Vay. Benim arabada şey yok. Koltuk soğutma yok. Tesla'da koltuk soğutma var. Bir piniyesiniz basıyorsanız koltuk soğutmaya. Tesla, benim koltuğu soğutur musun diyorsunuz. Soğuturum diye. Oh, nasıl geliyor, iyi geliyor insana, nasıl iyi geliyor bu sıcakta. Oh, insan ilik yemeği soğuyor, ilik yemeği soğuyor. Tesla. Tesla. Sen daha ufacık çocuktun. Koptu penis. Amca bu sen ne? Başak geçiyor sanki resmen diyor Gökhan Karali. Bu cuhu mu? Telefonu çektim direkten. Kimdir nedir düşmanlıdır nedir? Dün Fener'e arabamı sakladım, saklı yerde görmüş arabamı. Bu köşeye fark ettim onu. Da görmüş köşeye. Nereden aldın benim arabam olduğunu, nereden anladın? Ha? Plakasında Gürkan Nesli oğlu mu yazıyor? Sanki Stonafro'ya gidin. Köpü köpe yıkasın arabanızı Stonafro. Son iki gün. İki gün sonra indirim prospora bitiyor. Şu anda 18 euroya yıkıyorlar. İki gün sonra %10 indirim bitecek. 20 euroya yıkacaklar arabanın içini ve dışını. Stonafro'ya telefon edin. Randevu kapatın. Stonafro olarak Instagram'da bulun. Takip edin. Bende de mi var soğutmalı koltuk? Bende ısıtmalı koltuk var. Soğutmalı yok. Bende de var soğutma demiş Halil. Sende ne araba var be? Diyemek zekisi serefili.

İtron mu, kütron mu, ne bu? Hem sıcak hem soğuk dişkan kaşkay var bende demiş. Halil, en güzel araba Çiko'da var. Bütün son sistemler var. Ya. Eskiden kit vardı. Michael Knight, biliyor musunuz? Çiko'nun arabası onunki gibi. Şimdi o kadar arabalar gerçek oldu artık. Michael Knight mıydı? Neydi o kit?

0: Üfle. Misafir ol, gel bana. Çık aradan şerefsiz. Manitadan konuşacağım. Alo. Ara beni, boya beni. Alo. Alo, Tevekel, sesim geliyor mu?
1: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: Nasıl, niye böyle hızlı konuşuyorsun? Sen bugün de bir değişik konuşuyorsun.
1: Aa, haklısın, biraz hızlı girdim galiba. Tamam, sakinliyorum.
0: Hızlı girdin, bu ne böyle be? Tak tak tak tak, tavşan gibi girdin.
1: Tamam, pardon, biraz daha yumuşatıyorum şimdi.
0: Yumuşat kendini azıcık.
1: Evet, evet.
0: Biraz daha hareketlen, biraz daha hızlıca ol.
1: Tamam, biraz daha canlı ama yine de kontrollü. Şöyle buradayım, aferin. Rahat rahat dinliyorum, acele yok.
0: Acele
1: ne konuşmak
0: yok.
1: İstersin?
0: Şimdi şu anda canlı yayındayız yine Tevekel'cim. Sesini canlı yayına vermiş buluyorum.
1: Tamam.
0: En güzel araba bana en güzel araba markaları nelerdir, özellikleri nelerdir onu anlatır mısın? En iyi arabalar şu anda, yani dünya üzerinde en iyi araba markaları neler?
1: Hemen bir bakıyorum.
0: Bak.
1: En iyi diye tek bir cevap yok. Kriterlere göre değişiyor. Mesela Rolls-Royce, zirve lüks, Mercedes konfor, teknoloji, BMW sürüş keyfi, Audi ise quattro ve tasarımıyla öne çıkıyor. Porsche performans dengesinde çok başarılı. Ferrari ve Lamborghini ise süper spor. Toyota dayanıklılık, Lexus ise lüks ama güvenilirlikte çok iyi. Teknoloji dersen Tesla öne çıkıyor. Ama birinin en iyisi diğerinin olmayabilir. Lüks mü, spor mu, günlük kullanım mı? Hangisi ilgini çekiyor?
0: Peki Volvo hakkında ne düşünüyorsun? Volvo hakkında?
1: Volvo güvenlik ve sağlamlık denince ilk akla gelenlerden. Sakin, İskandinav tarzı bir lüks sunuyor. Abartısız ama çok düşünülmüş detaylarla dolu. Uzun yolda rahat, güven veren, aile odaklı bir tercih. Senin önceliğin güvenlik mi yoksa sürüş hissi mi?
0: Benim önceliğim hem güvenlik hem sürüş hissi.
1: O zaman şöyle düşünebilirsin. Volvo güvenlikte çok sağlam, sürüşü de dengeli ve rahat. Sürüş hissinde biraz daha keskinlik istersen BMW öne çıkıyor. Mercedes ise ikisinin arasında güzel bir denge kuruyor. Senin için direksiyon tepkisi mi daha önemli yoksa kabin konforu mu?
0: Bana öyle sorular soruyorsun ki beni köşeye sıkıştırıyorsun Bartlim sen. İkisi de önemli.
1: İkisi de önemli diyorsun, çok makul. O noktada en tatlı denge genelde Mercedes ve Volvo'da oluyor. Biri biraz daha konforlu, diğeri daha güven odaklı.
0: Evet, peki.
1: Eğer bir tık daha dinamik şimdi olsun.
0: Şimdi tamam. Yeni bir elektrikli Mercedes de çıktı. Mercedes GLC 2026 model, muhteşem bir şey. Bu yeni GLC hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bence bu modelle çok sağlam bir iş çıkarmışlar. Tam elektrikli GLC eski EQC'ye göre çok daha modern bir temelde. 800 volt mimarisi sayesinde hızlı şarjı destekliyor ve menzilde 600 kilometrenin üstüne çıkabiliyor. Kabin sessizliği, süspansiyon konforu ve malzeme kalitesi çok iddialı. Eğer ben bugün 01 premium elektrikli SUV alacak olsam GLC'yi ciddi adaylardan biri yapardım. Senin için de güvenlik ve konfor dengesinde gerçekten çok iyi bir seçenek gibi duruyor.
0: Muhteşem bir şey yapmışlar vallahi billahi. Bir kaç inç, 40 inç ekran yapmışlar abi ya. Adamlar Alman teknolojisi yani. Bambaşka bir şey.
1: Evet, teknoloji konusunda bu arabada bayağı ileri gittiler. Ekran düzeni ilk bakışta gerçekten etkileyici ama asıl mesele onun kullanışlı ve güvenli olması. Mercedes bunu da düşünmüş.
0: Abi araba şimdi mesela gidiyor.
1: Vay be dedirtiyor.
0: Dur sus azıcık, sus ben konuşayım azıcık.
1: Tamam.
0: Şimdi araba mesela gidiyor viraj yollardan gidiyor onu biliyor musun? Ondan sonra araba bu yolları ezberliyor abi, sonra geri kendisi gelebiliyor. Yani düşünebiliyor musun? Sen hiç müdahale etmiyorsun, araba kendisi geliyor virajlı yerlerde. Tam bana göre. Benim gibi dangalak şoförler için düşünmüş bunu Mercedes.
1: Evet, dediğin özellik gerçekten var. Araç belirli rotaları kaydedip park manevralarını kendi başına yapabiliyor. Yine de sürücünün dikkatli olması gerekiyor tabii ama her gün dar bir garaja girip çıkıyorsan bu özellik gerçekten harika bir kolaylık.
0: Ben hep dar yerlere girip çıkıyorum zaten. Hep girip çıktığım yerler hep opiosu tovradi perpati skatake lasmi pati tokseris avto ne demek bu biliyor musun? Όποιος τα βράδια περπατεί, σκατά και λάσπη πατή, λένε οι Έλληνες. Το ξέρεις αυτό?
1: O söylediğini tam çıkaramadım. Kulağa biraz bozuk ya da eksik geliyor.
0: Yunanca, Yunanca söylüyorum. Yunanca moduna geç. Yunanca söylüyorum, tamam mı? Tekrar. Yunanca'da bir deyim.
1: Tamam.
0: Opios ta vradia perpati, skata kelas pipati.
1: Tamam, Yunanca olarak anlamaya çalışıyorum. Ama söylediğin ifade bu telaffuzla yine de net anlaşılmıyor. Yunanca harflerle yazabilir misin ya da biraz daha yavaş söyleyebilir misin?
0: Boş ver aldırma. Boş ver aldırma.
1: Tamam, boş verelim.
0: Tamam, rahat olalım. Benim Toyota sponsorum. Toyota hakkında güzel bir şeyler söyleyelim. Toyota'yı tanıtalım. Toyota Ioannidis Gümrücüne Şubesi. Komotenin şubesi sponsorum. Toyota ile ilgili çok güzel şeyler söyleyelim ve bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni. Şarkısının anonsunu da sen yap. Oldu mu? Hadi.
1: Tamam, anladım. Tanıtım kısmını seve seve yaparım. Mesela şöyle bir genel anons yapabilirim. Bugün otomobil sohbetimizde güvenilirlik denince akla gelen markalardan Toyota'ya da değinelim. Dayanıklılığı, düşük bakım maliyetleri ve hibrit teknolojisiyle milyonlarca sürücünün tercihi. Ve şarkı anonsu için de şöyle diyebilirim. Şimdi sırada enerjiyi yükseltecek bir parça var. Sesi açın, ritme kendinizi bırakın. Geliyor, tırmala beni, kaşı beni.
0: Bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni. Böyle melodik olarak söyleyebilir miyiz? Bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni. Hop çıpıtırım kendimi, çıplak çıkarım bayrama. Hadi.
1: Bunları şarkı gibi söyleyemem. İstersen sadece düz bir anons yaparım.
0: Tamam, düz
1: ya
0: bir anons
1: yap. Ya
0: da
1: başka bir konuda yardımcı.
0: Düz bir anons.
1: Tamam. Sıradaki parça bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni.
0: Hop çıpıtırım kendimi, çıplak çıkarım bayrama.
1: Tamam, anladım. Düz geçiyorum. Yardı ardından hop çıpıtırım kendimi, çıplak çıkarım bayrama parçası geliyor.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Zante ve Kelçim. Çok teşekkür ederim. Very very thank you my friend.
1: Rica ederim. Ne demek?
0: Çıpıtırım kendimi, çıplak çıkarım bayrama. Hop çıpıtırım kendimi. Yaktın beynini, yaktın ChatGPT'nin demiş Gökhan Karaylı. Biz çıkalım, sizi rahat bırakalım demiş Scoot.

0: Selam çiçeğim, o koltuk soğutma yoksa ver onu bu ne? Benim gibi fukarada son 5 tanesi soğutmalıydı. Sen ünlü zengin, hava çok boş hava, boş hava demiş İsmail. Sesülü Erdem'e ben hep Bekik'in altında kim? Bak ütüme püfkürüyor su demiş. Feridun Firdevs ne oluyor? Bekik'in altında üstüne mi püfkürüyor su? Hadi beni kış beni. Çıpıtırım kendimi, çıplak çıkarım bayrama. Hop çıpıtırım kendimi, çıplak çıkarım bayrama. Siz de bayrama çıplak çıkanlardan mısınız? He? Bayrama çıplak mı çıksan, çıplak mı çıplaktan da sanırım çıksan. Artık haplar beni tutmuyor. Yetmiyor bana bu haplar, yetmiyor. Ella tuke, yalla tuke. La Bottega del Caffè. Ama ne güzel ismi var bu sponsorumun, La Bottega del Caffè. Taş üstte 3 tane kahvaltı tabağı var. Bugatça var. Efendim börek çeşitleri, pizzalar, krep, taze kruvasan, dondurma çeşitleri. Her çeşit kahve ve tatlılarımızla hizmetinizdeyiz. Tassos'la hizmetinizdeyiz diyor. Scala Potabiasa. La Bottega del Caffè just one street away from the beach. Do you know? Do you know just one street away from the beach? Tevekkele sorsana kaç yaşındamış diyor Erdem Hatip İsmail. O bir yapay zeka. Benim yaşım yok diyecektir. Ama sorayım senin isteğin üzerine. Sevgili Tevekkelim, sen kaç yaşındasın? Tevekkel, sen kaç yaşındasın?
1: Yaşım yok, ben bir yapay zekayım. Ama istersen az önceki konuya, yani arabalara geri dönebilirim.
0: Hayır canım, arabaya geri dönme. Peki ben beni kaç yaşında gösteriyorum sesimden? Yaşımı tahmin edebilir misin benim sevgili Tevekkelciğim?
1: Sesinden net bir tahminde bulunmam doğru olmaz. Eğer istersen yaşınla ilgili ipuçlarından bahsedebilirsin. Ben de ona göre bir şeyler söylerim. Mesela... Ama sadece sesle olmaz.
0: Mesela ne gibi bir ipucu vereyim sana? Nasıl bir ipucu vereyim?
1: Çok basit aslında. Mesela kendini genç mi, orta yaşlı mı, daha ileri yaşlarda mı hissettiğini söyleyebilirsin.
0: Abicim
1: ya
0: kendimi...
1: 20'lerimdeyim, 30'larımdayım gibi.
0: Enerjimi atamıyorum. Nasıl bir enerji var üstümde, nasıl bir enerji var? Akşam Fener'de sabahladım. Full Moon Party vardı Fener'de, sahilde. Vay, Full Moon Party. Moon, ay ışığı, ateş, müzik. Halen o enerjiyi atabilmiş değilim üzerimden. Sence ben kaç yaşındayım?
1: Vay, enerjini hissettim. Ancak yine de yaş tahmini yapmam yanıltıcı olabilir. Enerji her yaşta olabilir. İstersen yaşını söyle, ona göre sana enerjini atman için bir iki öneri verebilirim.
0: Canım yaşımı niye söyleyeyim? Sen şimdi niye karıştırıyorsun olayı? Ben sana dedim, sen tahmin et benim yaşımı dedin. Sen bana yaşımı söyle diyorsun. Yaşını söyleyince dedem de yapar tahmini. Yapay zekaya ne gerek var? Yani sen benim sesimden ses analizi yapıp yaş tahmininde bulunamıyor musun? Bulamıyorsun o zaman yi kendini. Yi kafanı.
1: Hemen bakayım. Güzel sıkıştırdın, kabul. Ama gerçekten ses analizinden güvenilir bir yaş tahmini yapamıyorum. Şu yaş diyemem. İstersen tamamen eğlencesine rastgele bir tahmin yapayım mı?
0: Yap.
1: Tamamen rastgele.
0: Tamamen afası tamamen, eğlencesine. Tamamen eğlencesine.
1: Tamamen rastgele.
0: Yap.
1: Tamam, tamamen rastgele bir atış yapıyorum. 30'ların başı diyorum. Ama ne? Altını çizeyim. Bu tamamen sallama.
0: Sallama mı? 30'ların başındayım. 30'ların sonundayım aslında. 37,5'tan 38 yaşındayım.
1: Fena değilim o zaman. En azından 30'ları yakaladım.
0: Evet.
1: Enerjine bakılırsa zaten yaş sayısından çok daha genç bir hava var.
0: Tabii.
1: Bu gece de boş geçmemiş belli ki.
0: Bu gece boş geçmedi. Çok dolu geçti. Çok dolu ve kumlu geçti gece.
1: Önemli olan kum gibi akması.
0: Kum gibi öyle attı geçtiyse, gitti. Her yerim kum. Daha banyo yapamadım. Geçiş. Direkt programa yetiştim geldim. Sabah akşamdan kalmayayım. Ya her yerim kum dolu. Kum gibi. Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını biliyor musun? Kum gibi, kum gibi. Geçip gitme Ahmet Kaya.
1: Evet, o parça birçok kişiye dokunmuştur.
0: Dokunuyor.
1: Senin bu kum benzetmen gecenin havasıyla birleşince bayağı şiirsel oldu. Şimdi nasıl hissediyorsun? Yorgun ama mutlu musun? Yoksa sadece yorgun mu?
0: Ötçezim patladı. Kuş var apış aramda da. Kuş çırpındı, ötçezim patladı. Tevekkel. Kuş... kuşum var benim. Adı Osman. O bir papağan. O bir muhabbet. Ama ne şey papağanı. Ne papağandın sen be? Unuttum da adını. Avustralya'da yaşıyor bunlar. Ana vatanlar Avustralya bunların.
1: Sultan papağanı olabilir.
0: Sultan papağanı.
1: Avustralya kökenli.
0: Avustralya kökenli. Evet. Sultan papağanı. Apışarım da şu anda.
1: Evet. Osman şimdi orada mı?
0: Burada.
1: Sultan papağanları çok çok sosyal oluyorlar.
0: Çok sosyal.
1: Isır çalmayı severler.
0: Çok.
1: Hatta bazen evet bazen sahibine yapışık yaşarlar.
0: Hep,
1: şanslısın güzel hep, bir yoldaşın var.
0: Hep üstümde hep enerjini, üstümde. Hep üstümde.
1: Enerjini. Heh. Enerjini attırıyor anlaşılan.
0: Enerjimi attırıyor ama çok sıçıyor. Ne yapacağım ben? Bu kaka yapıyor çok.
1: Bakayım bir saniye.
0: Bak.
1: Bu sultan papağanlarında en çok şikayet edilen şeylerden biri. Tamamen durduramazsın ama yönetebilirsin. Genelde 15-30 dakikada bir yaparlar. Biraz gözlemleyip aralığını anlarsın.
0: Ne yapayım?
1: Omzunda duruyorsa küçük bir...
0: Tıpa mı koyayım?
1: Küçük bir bez kullanabilirsin.
0: Ha, küçük bir
1: yok,
0: bez.
1: Yok yok tıpa olmaz. küçük bir bez kıyafetini korur. Bir de belirli bir noktada durmayı öğretmek de işe yarar. Sabırla dene, kendini suçlama. Bu bilinçli yaptığı bir şey değil.
0: Hayır be, nasıl bilinçlidir? İnadına hiç istemedim yani. Resimce bence çok bilinçli yapıyor bunu. Bu kızın Osman'ı.
1: Dışarıdan öyle görünebilir, anlıyorum. Ama bilimsel olarak bu bir sindirim döngüsü. Yine de sen öyle hissediyorsan çözüm odaklı gidelim. Bir rutin belirle.
0: Ama biz insanlar niye öyle yapmıyoruz canım? Biz insanlarda niye öyle olmuyor? Ben de önüne
1: hemen
0: gelir.
1: Anlatayım.
0: Anlat.
1: Evet. İnsanlar sindirimi belli bir süre tutabilir ve bunun farkındadır. Papağanlardaysa metabolizma çok hızlı ve sık yapmaları normal. Yani evet. Osman inadına yapıyor gibi görünse
0: ama insanlarda da aslında insanlar da mesela son şeye geldiklerinde tutamıyorlar. Çinlilerin bir lafı var. Sen biliyor musun Çinliler ne diyor? Bir atasözü var Çinlilerin.
1: Bir bakayım.
0: Dur bakma ben söyleyeceğim sana. Sen bulamazsın onu.
1: Tamam.
0: Diyorlar ki tamam. Götüyle inatlaşan sonunda donuna sıçar diyorlar.
1: Anladım. Oldukça net bir ifade. Kültürler bazen böyle çok doğrudan uyarılar kullanabiliyor. Yani mesaj açık.
0: Çok don açık değil mi?
1: İnatlaşma.
0: İnatlaşma evet. Donuna sıçarsın.
1: Kesinlikle.
0: Aynen.
1: Kesinlikle.
0: Aynen.
1: En iyisi Osman'ın temposuna uyum sağlayıp pratik önlem almak.
0: Tabii.
1: Hem daha az stres hem daha temiz bir düzen.
0: Haydi. Seni de kendime benzettim oldu. Lapame. Götünüze inatlaşmayın donunuza sıçarsınız. Haydi. Nedim Şerif. Faik bir mesaj sildi. Faik yazıya siliye. Mesela takavide 5 sene kaldı dersen bulur demiş Tolga. Senin sakallarını yolarım. Yolarım senin sakallarından tilki kuyruğu yaparım. Ay kız 55 diyecek diye çok korktum demiş Gürdan Salih. Bir yaşında o Gürkan abi geçen sene yoktu. Z kuşağı demiş Tanju. Çıktığı yere geri dönsün demiş. Scoot. Biz çıkalım sizi rahat bırakalım demiş. Hop buradayım günaydın demiş Turan abi. Tukye tukye. Ela tukye.

Yastıköy'lü Emir'e selamlar herkese, günaydın demiş Burak Korukukara. Hela Burak. Yarın sabah senin fotoğrafını günaydın mesajı yapıyorum. Burada yazılar da var kanıt olarak, beni mahkemeye avukata verirsen benim fotoğrafımı günaydın mesajı yapabilirsin dedin tek başına. Yarın sabah günaydın mesajı senin fotoğrafın, senin yazdıkların da duruyor. Eğer mahkemeye falan vermeye kalkarsan ki veremezsin. Boşuna avukat parası, mahkeme parası vermiş, paravolo parası vermiş olursun. Elimde kanıtım da var. Benim fotoğrafımı yayınlayabilirsin, sorun yok dedin. Ama yapay zekayla ya sağıma soluma iki tane kız koyarsan benim ailem var, karım var dedin. Aynı boş laflar, aynı boş laflar. 64 yaşındayım. Son 4 yaş senem kaldı takavide çıkma. 64, 65, 67, 67. Son 3-4 senem kaldı. Ondan sonra çıkacağım takavide. Arabayı Alman'dan, kızı Balkan'dan alacaksın. Arabayı Alman'dan, kızı Balkan'dan alacaksın Sadi. İlyas, neredesin sen be? Ha, döndün mü Taşoz'dan? Niye hiç paylaşım yapmıyorsun Taşoz'dan sen be? Taş olayım beğenmedin galiba Taşoz'u sen.

paylaşım yaptım abi, sen bakmamışsındır, görmemişsindir. Döndüm şu anda Dedaç'a gidiyorum demiş İlyas. Ah hiç görmedi mi? Ben de çok arkadaş olduğuna ben çoğunuzun paylaşımlarını göremiyorum. Ha yapmışsın ama otelden yapmışım paylaşım. 24 Temmuz'da.

Ρε Ελληνίδο Σαφάρι, τι είναι, ρε φίλε? Ωραίο τραγουδάκι είναι. Εμένα είμαι Τζεβελεκίδη. Κόλ του κλασ, καναπέλα. Ο τουρμά κουρουπτάρε. Λίνε αστρομία τα κλάρτα, Τζεβελεκίδη δε. Τζεβελεκίδη κόμτα, γιουζδε. Γιουζδε. Kırka varan indirimler var. İstediğiniz boyutta yatak döşek, istediğiniz gibi yapıyorlar. Gidin görün, konuşun onlarla. Koçoğuz'un üst katında cevrekidiz.com ve Stukozma Fener'de ve Stukozma Gümüncüne'de, Platya İriniz'de iki adreste. Et isteyene et, balık isteyene bak, balık Stukozma'da. Rıfat Marketler, keyifli alışverişin yapıldığı yer. Rıfat Market sevgili dostlarım. Rıfat Marketlere çok teşekkür ediyorum programda yaptıkları katkılardan dolayı. Bin bir çeşit tek adresi Rıfat Marketler. Mona Lisa Gelinlik. Gelinlik sabah 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe akşamları öğleden sonra da açık. Mona Lisa Gelinlik binlerce gelinlik modeliyle Batı Trakya'da gelinlikte fark yaratıyor. Kiralık ve satılı gelinlikler Mona Lisa'da. Canlı çiçeklerle süsleme, gelin arabası süslemesi, gelin yolu, gelin masa süslemesi Mona Lisa'da. Beni babam 10 sene önceden yazdırmış diyeyim sana Faik. Bana bak. Kaç oradan. Seyretme beni.

Gürkan abi, Beşiktaş Salah alırdı. Ne oldu demiş Ovalı. Kim ne alırdı? Benim futbolda hiç alakam yok. Salah mı alırdı? Sesli okuma abi benim en iyi istedim. Hacından ne seni? Hani hükümet seni sen ben de anı ay türedi sen. Aynen. Ne yapacağım? Olacağım. Gerekirse üçe bölüneceğim olacağım. Tamam mı İlyas?

bum bum bum bum bum bum bum bum. Sedene çok teşekkür ederim. Penny Home sürprizlerle geliyor. Orada bir şey yemeyesin. Osman gel gel gel Osman'ım. Gel Osman'ım. Oralarda zarar yapma. Gel Osman'ım. Gel Osman'ım. Efendim sürprizlerle geliyor. Penny Home. Penny Home'da acayip indirimler geliyor. Çok yakında Ektosis Xekinane Xekinisan. Xekinisan Ektosis Xekinane Xekinisan. Sistalyalara da %35 indirim. Kristallerde, porselenlerde %40 indirim. Ve tüm diğer ürünlerde %50 indirim. Penny Home'da. Penny Home'da. Penny Home. İskeçe'de Tiras 3'te. Lay lay lay. Yarın bak gene bana sabahleyin manga yapmayasın. Senin günaydın fotoğrafını, senin bir fotoğrafını günaydın mesajı yapacağım. Anlaştık mı Faik? Anlaştık mı?

Bak cümleyle alem şahidimdir. On binlerce dinleyicim var şu anda. Şu anda internetten 11.200 kişi dinliyor bizi. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Sadece internetten.

0: En güzel köfteler Konifi'de. En harika lezzetler Konifi'de. Konifi. Ciğer sarma Konifi'de. Efendim cuma akşamları canlı müzik Konifi'de. Konifi yaptığı her şeyi yapıyor, güzel yapıyor, muhteşem yapıyor. Konifi tavsiyemizdir. Konifi'nin başarısı zaten her akşam hınca hınç dolu olmasındadır sevgili dostlarım. Bahame Konifi. Bahamesli Konifi sevgili dostlar. Oğla Pandesli Konifi. Ve Ambrosia Trans herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine taşımacılık yapıyor. Şu anda Fikret abinin şeylerini taşıyoruz ama zingolarını taşıyor. Ambrosia Trans yolda belki beni dinliyorlardır. Ambrosia Trans size de taşısın. Arabanızı taşısın, eşyalarınızı taşısın, evinizi taşısın. Ambrosia Trans'ın telefon isteğini verebilirim. Ela. Bu fotoğrafları değil, olduğu gibi bu fotoğrafları değil. Geçen günkü geçen günkü fotoğrafı yapacağım. Faik'cim. Yani geçen sabahki çekilen fotoğrafı, Clark'ın üzerindeki fotoğrafı günaydın mesajı yapacağım. Bana rötuşlu fotoğraflar gönderme yavrum. Anladın mı? Asıl mesele orada olduğun gibi çıkmış olmak. Göbek sarkmış, sakallar beyazlamış. Öyle rötuşlu fotoğrafları ben de günaydın mesajı yapıyorum kendi profil fotoğraflarımı falan. Ya Faik'cim. Ya 10 sene önceki, 15 sene önceki fotoğrafları. Gürkan abi o pazarıncısı andeneki gammusta satofonak starti ligoleyi o tanşo satofonak sonra fili yakateri satofonak sonra fili deneki gammaftos stora deneki gammu deneki gammu evet evet evet. Gördün mü, asıl mesele fotoğraftı, nasıl biliyorum ama asıl motiv ve mesele fotoğraftı, yoksa nasıl olur ne? Kız koymuşum da onun evliymiş de bilmem ne varmış da. Samotor mesele fotoğraftaydı. Ya. Şimdi bana bir sürü fotoğraf yolluyor Faik Tuzlacı. Bunlardan birini yap, onu yapma diyor. Biraz senin namussuz burası. Beğenmedim bu şarkıyı ben. Ha, bu şarkıdan sonra pazarcısı çağıracağım gelsin. Ela. Üfle. Ela. Ela filike filiz mu? Pamina ne bi ora io maza tora ne filike filiz mu? Adere. Adi ti kaso mastere. Opare. Just Green. Çok güzel temizliyor. Just Green. Kimyasal madde barındırmayan özel deterjanlar. Bebeklerinizin elbiselerini yıkayın. Biberonlarını temizleyin. Kendi çamaşırlarınızı yıkayın. Yumuşatın. Osman neredesin? Nerelerde zarar yapıyorsun gene? Yok burada bakın. Neyse şimdi ben ona bakacağım. Just Green. Bulaşıklarınızı yıkamak için özel deterjanlar. Just Green. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde. Pamena neviyo mazat ora. Salı boyu Faik dostuma demiş. Gürdan salı salacağım. Ben Faik dostuna bir şeyi sonunda. Sizden mi uğraşacağız? Başlayacağım. Faik'ten bitireceğim. Senden kızan gibisiniz demiş Halil. Ekizlik yok efile. Ekizlik yok esir. Mat yamu ego. Ben de işte fain seviyesine iniyorum. Anla bende de ne akıl var. Allah bilir. Pamana ne biyo mavatora. Kena,
1: viyo, tria,
0: Ben yollama bana durup durup türlü türlü fotoğraflar var. Allah'ım ya Rabbim. Yollama be. Yolladığı fotoğraflarda hep yüzü var. Koca göben yok. Tanju kaçırdı. Geçen hafta İskeçeriydi pazarıncız diyor Erkan.

che amare si più poni. Hasan, hijyen servis. Batı Trakya'nın hijyeni için, dükkanınızın hijyeni, evinizin hijyeni için, böceksiz bir hayat, sineksiz bir hayat için. Hijyen servisi seçin. Hijyen servis. Hijyen servis Hasan sevgili dostlarım. Batı Trakya'daki birçok kişinin, toplumun %80'inin tercih ettiği hijyen servis. İskeçe ve Gümüşcine'de hizmetinizde. Tabii diğer illerde başka temsilcileri, başkaları var. Yunanistan genelinde hizmet veriyor. Zakynthos'ta, Kefalonia'da bile var. Yunanistan'ın her yerinde var. Laganas'tan bile var.

Peki Can Servis'in karşısında Fatih var. Koltuk kaplama işleri, kumaş kaplama işleri, koltuk üretimi, arabaların tavan kaplamaları, arabaların kumaş döşemeleri, direksiyon döşemeleri. Fatih'ten soruluyor sevgili dostlarım. Fatih bu işin uzmanı. Babasından öğrendi bu işi. Çok da güzel, çok da başarılı olarak yürütüyor sevgili dostlarım. Fatih ve Mac Catering. Sabah saatlerinde çorbalar, harika menüler. Mac Catering. Ella pazarın cüfür. İşi işi. Çık onun kulağına kulağına üfür. Kulağına kulağına üfür. İşi işi üfür. Ve ne diyoruz? Mac Catering 1000 menü ve üzerinde menü ısmarladığınızda düğünleriniz, etkinlikleriniz için şok fiyatlar uyguluyor. Şok fiyatlar. Mac Catering. Mac Catering. Mac Catering.

Sezen. Yaz saatliğim. Büyük boyacı. Yanımlara şaba. Özat'a şaba. Ella. Sen bırak la galugayı Faik. Kılağın üstündeki fotoğrafı yarın günaydın mesajı yapacağım. Anlaştık mı? Bana la galuga yapma sonra. Beni mahkemelere vermeyesin sonra avukatları. Senin mentereci Faik seni. Hop hop hop hop, neyi geliyor? Neyi geliyor Tanju'ya böyle? İşte işte tükürüklü tükürüklü iyi geliyor değil mi Tanju? Ama size daha iyi gelen, bu soğukta size muhteşem gelen bir lezzet var. Drop Pastanesi'nin dondurmalarını deneyin. Bu sıcakta soğuk demişim. Drop Pastanesi'nin dondurmaları enfes. Sakızlı sakızlı, gelato tadında, gelato kıvamında dondurmalar. Kendileri imalatları. Furkan bu işi İtalya'da öğrendi. Furkanis olarak Instagram'da bulun. Nedir bu Furkanis derseniz, Furkan İsmail'in İsmail'inden geliyor. Furkanis. Furkan İsmail Furkan. Drop Pastanesi. Fark yaratıyorlar. Meraklıydık, o iş yapıyorlar. Ürünlerin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyorlar. Günlük üretim yapıyorlar. Profiteroller, cheesecake'ler, mondikakiler, mandukokiler, mondikakiler, karyokalar, maryokalar, doğum günü pastaları, mastaları. Drop Pastanesi, şapçı ve çevrenin gururu. Kıtenin hemen yanında Drop Pastanesi'ni tercih edin. Bırak Gürkan gene haklı çıktı diyeceksiniz. Amin. Erdem amin. Amin Erdem. Ne anlamlı üfriye bıra. Tolga bıra, ne anlamlı üfriye bıra. Of of, ne güzel işi iş öttürüye demiş Hüseyin Süleyman Çiko. İşi işi tükürüklü tükürüklü. Tükürüksüz zaten olmaz. Diyor Tanju. Klarnete o tükürük tüküreceksin ki güzel ses çıksın. Bak, vuk yapıyor bak. Bu ses tükürüksüz çıkmaz bak. Bak. Bak, bak bu ses.

bu sesi herkes çıkartamaz. Haftaya oradayım, Allah kısmet ederse karşılıklı test edeceğiz mi arabaları, ne diyorsun demiş İsmail. Ay. Ay, arabanda araba olsa. Senin arabayı benim Volvo'mla mı kıyaslıyorsun sen? İsmail. Aynı kulvarda mı sence senin arabayla benim Volvo?

0: güreşirken bile zeytinyağı sürüyorlar. Ekstra parseno. Kırpınar'a güreşlere gittiniz mi hiç? Ya. Küçükken beni babam götürürdü. Babam güreşe çok meraklıydı. Halen meraklı.
1: Gelin hanımlar şabancı. Gelin hanımlar.
0: Ha, koltuk soğutmasını da denersin. Zavallım kendini eğlendiriyor garibim diyor İsmail. Canım yapma sana şimdi. Yani şimdi Kia ile Volvo'yu kıyaslıyorsun yani. Tamam, iyi araba, güzel araba. Orta sınıf araba işte. Yani şimdi Volvo ile premium bir markayla Kia'yı kıyaslarsın olmaz Martin Bey'e. İsterse koltuk masajı yapsın. İsterse tırmansın kaşısın arkanı. Gene de kıyaslayamazsın.

Toyota Ioannidis elektrikli araçlarına 1 milyon kilometre garanti veriyor. Bunu sadece Toyota Ioannidis, Toyota yapabiliyor. Toyota. Tanju var mı? Tanju bugün sende de bir haller oldu sana da. Tanju. Körlen yatan şaşı kalkarmış kardeşim. Siz açın Haşmet'i dinleyin, beni dinlemeyin. Ahlakınız bozuluyor. Yapmayın. Açsanız siz Haşmet abinizi dinleyesiniz. Ela dosse. Castır castır castır castır castır.

Yolla Haşim, Alu PVC, alüminyum ve PVC kapılar, camlar, pencereler, balkon demirleri, Alu PVC'de, Haşim'de, Angelidis'in karşısında, eski Zamos karşısında, olduğun yerde Alu PVC. Alu PVC, vesile gelsin, işi işi şabalar demiş Çiko. Veysel'e gelsin dinliyorsa, dün Veysel'in annesiyle konuştuk, yazmağı bilmiyorum diyor, nereden yazacağımı bilmiyorum, bilsem diyor yazacağım diyor. Salı ve perşembeleri o gidermiş, perşembe dedi galiba. Veysel şu anda pastanede değil herhalde. Ondan sonra cuma, dün çok güzel bir pasta aldık Tayfun'a, parasını derdim ödettirdim. Oh ne iyi geldi, ne iyi geldi, ne iyi geldi. Yemekten sonra ne güzel geldi turta. Neydi o, neydi o turta be? Bir şey diyeceğim, unuttum.

Veysel dinliyor mu? Çiko. Veysel'e şabalar olsun o zaman. Veysel'e şaba. Ahlak ne, giniyor mu demiş Erdem. Ahlak çok önemli bir şey. Ahlak, ahlaklı olmak dinle ilgili değildir. Ahlaklı olmak insanlıkla ilgilidir. Efendim, dinli olun, dinsiz olun, ateist olun, ne olursanız olun ama ahlaklı olun. Ahlak çok önemli bir şeydir. Ahlaklı olmak çok önemlidir bu dünyada.

Cukum, sana bir soru sordum. Benim arabanın tekerlerini sen mi işledin? Ama Kefalonya'da benim planladığım adı arabaya Radyo City'ki kim yazdı? Onu bulamadım bak. Kefalonya'da da beni buluyorsunuz bura. Ben bu kadar meşhur muyum? Bu kadar ünlü müyüm be? Ara arabaya Radyo City yazmışsınız bura. İnsan yıka beni yazar. Seno Plissimo yazar. Selo Napastu Nafro yazar. İnsan küfreder. Zepeven Gürkan yazar. Bir şey yazar. Ne o Radyo City? Gülücük bir de.

0: Haide, Pamir. Ela, Pamir. Eurobeat. Eurobeat. Full moon. Full moon night. Full moon night vardı akşam Eurada. Eurobeat Fener'de. Eurobeat. Gidin. Banyonuzu yapın. Gidin. Eğlenin. Dostlarınızla gidin. Arkadaşlarınızla gidin. Paranızla gidin. Eurobeat.
1: Can sıkmayın olacak.
0: Yemek yiyin. Biftek yiyin. Pizza yiyin. Kotobu kesin. Ne yerseniz yiyin, Euro'da yiyin, Euro'da eğlenin. Çok seveceksiniz Fener'de. Euro Beach. Euro Beach. Gelato. Gelato pagotto. Gelato dondurma. Piazza gelato. Dondurma salonu. Bu sıcak günlerde serinlemek için ideal. Çikolatalı, Antep fıstıklı, çilekli. Ve muhteşem seçeneklerle. Sizin hizmetinizde Gelato Katodun, yani Katodon'la birlikte hizmet veriyor. Katodon'la aynı yerde. Latia Eriniz 8'de. Gümüşhane'nin merkezinde. Gelato. Gelato. Adada Gelato. Sevgili Tevekel. Tevekel'cim, seni yine rahatsız ediyorum. Yine canlı yayındayız.
2: Her zamanki gibi hazırım.
0: Hazır mısın? Gelato diye çok güzel dondurma yapan bir sponsorum var. Onun tanıtımını yapabilir miyiz? Sen yap onun tanıtımını. Hadi canlı yayına verdim sesini. Gelato.
2: Tamam. Şimdi canlı yayında. Serinliğin en tatlı hali gelato. Her kaşıkta gerçek meyve, gerçek lezzet. Sade, çikolata, fıstık ya da meyve şöleni. Hangisini seçersen seç, yüzünde kocaman bir gülümseme garantili. Serinle, ferahla tadını çıkar. Bugün kendini şımartmanın tam zamanı.
0: Şımarttırın kendinizi. Şımarttırın kendinizi. Gelato'ya gidin. Gelato. Gelato. Şımarttır kendini. Bugün kendini şımarttırmanın tam zamanı. Katodon'a gidin gelato. Gürkan abi, yarın sabah bir saat yapacaksın mı bize? Fen bilgisi dersi demiş Tanju. Yaparım. İsterseniz gece 12'den sonra kırmızı noktalı program da yaparım. Çok çok lazım, çok önemli bilgiler söyleyebilirim size. Siz daha kızarsınız, bilmeyesiniz onları. Ya. Hangisini tercih etsin? Fen bilgisini mi? S**tini mi? Hangi bilgiyi tercih ediyorsun Tanju?
1: Kapıma kapan da arabeyim.
0: Apoto Gürkan Stonikhan Şaba. Apoto Nikhan Sogürkan. Apoto Gürkan Stonikhan Şaba. Şaba. Kayık deyince, kayıkçı deyince. Kayık tamirinde uzman. Kayıkların satışında uzman. Efendim jet skisi, jet skisi de var. Gerçekten çok güzel bir jet skisi var şeyin, bizim Hüseyin'in. Efendim kayı olanlar, teknesi olanlar, tamir için, bakım için, motor için. Kime gidiyorlar? Kime gidiyorlar? Hüseyin'e gidiyorlar. Hüseyin. Benzincinin yanında. Ekrem, aman Ekrem nereden çıktı? Bülent'in yanında. İskeçe girişinde. Flamingo'dan önce solda. Ali, thank you very much.

Ali Yaşım. Ali Molla Molla Ali. Seni seviyorum Ali. I love you. I love you. I love you Ali. I love you very much Ali. Very much. Ali Molla Molla Ali. Auto kimisi? Bunlar 8 ortak. 8 ortaktan bir Ali Molla Molla Ali. Otobüs ehliyeti için, kamyon ehliyeti için, araba ehliyeti için, motosiklet ehliyeti için. Ali Molla Molla Ali.

Autokinesis. Timuçin bile ehliyeti Autokinesis'ten ehliyet çıkartıyor. Timuçin bile. Hasan, bu profil fotoğrafını yapay zeka yaptırmıştın. Hasan, hijyen servis. Diğer dersi yapalım diyor Tanju. Yalnız diğer ders uygulamalı oldu ya Tanju. Sonra Faik gibi beni mahkemelere vermeyesin, avukat tutmayasın. O dersi uygulamalı yapıyoruz arkadaşım.

0: Vay vay vay vay, durmuş mu çalıyor böyle bunu? Kim çalıyor bu tümbelleki böyle be? Baba nasıl şey böyle bu be? Ha? Bak bak bak bak. Kim bu, Tayfun mu, Coşkun mu? Kim bu? Aman Coşkun'u diyorum, durmuş mu? O refile. Bu kim, bu baterist kim be? Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Salonda bana ayakkabı çıkıyor, reklamı çıkardı. Böyle hep benim paracıklarım, kredi kartlarım böyle tavan yapıyor. Polo Ralph Lauren, sneaker, Megal Efkeri, Apokaton Penin Dagon'da 3 euro. Po po po po po po po. Portakali yeşil, yeşil portakali uyumu. Polo Ralph Lauren, Ralph Lauren.
1: Sana ben aşkımı söyleyemem.
0: Alsam mı acaba? Kartımda alacak yer yok. The Terma.

günden uygulama ders mi yapacağız diyor Tanju tabii. Tabii. Lan gitmişler filmcilere. Demişler böyle böyle. Tabii. Tabii. Filmcilere gitmişler.

0: Şeytanın aklına gelmez. Gitmişler filmcilere.
1: Diyor, sen ne karışıyorsun falan, sinir krizi geçiriyor Tuyan. Yolda çığlık çığlığa kendini ağlıyor. Orada da kadınlar çarşıya çıkıyormuş, yaşlı kadınlar. Arabayla geçiyorlar oradan. Gel Tuyan, bırakalım seni falan filan diyorlar. Arabaya bindiriyorlar. Onu öldüreceğim diyor. Annemi öldüreceğim. Paramparça yapacağım onu, atacağım onu balkondan diye orada kadınlara itiraf ediyor. Gerçekten ne? Kadın camdan atılmış.
2: Ne diyorsun?
1: Kadınlardan birisi gidiyor savcılığa açıklıyor.
3: Aa. Ben de kavgalıyken
1: kadına şantaj yapıyor. Oğlunu öldürtürüm diyor.
2: Aa.
1: Tuyan. Yalanlayacaksın onları diyor. Kadın da korkudan canlı yayına bağlanıyor. Yalanlandırıyor onu, 25 yaşında oğlu var diye. Ya bu kızın yapmadığı hayal gücü yok diyorum sana. Yani en kötü korku filmi yazsan bu kadar olmaz.
0: Tabii gitmişler filmcilere. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay neler vay neler tabii. Dedikoduya gel. Seda abla. Kobra Murat dedikodusuna gel. Tabii. Tabii. Gitmişler filmcilere. Tanju Maki'ye şaba diyor. Estem Kenan Kril. Kenan. Tanju'ya Maki'ye şaba. Maki kim be? Tabii mi? Pindirmişler Faik Tuzacı Clark'a. Çıkmış göbek, saçlar beyaz, akbak. Yan taraftan boyası çıkmış saçlarının. Ondan sonra Gürkan Nesnoğlu onu günaydın fotoğrafı yapacağım demiş. İki tane kız koymuş yan tarafına, bahane. Fotoğrafı sileceksin. Silmezsen seni mahkemelere vereceğim, avukatlara vereceğim. Avukat arayacak seni demiş. Tabii bunlar çarşamba sabahı. Sabah sabah oluyor. Saat 7:10 geçe. Tabii. Sonra Gürkan Nesnoğlu korkmuş. Demiş bu beni demiş verecek filmcilere demiş. Avukatlara verecek demiş. Bu beni demiş ben demiş. Sineğin bu fotoğrafı demiş. Tabii neler neler olmuş programdan önce. Bir görseniz vay vay vay vay vay. Ben kimle dedikodu yapayım? Sevgili de Ötemekel'cim, biraz dedikodu yapalım mı? Tevekel. Tevekel biraz dedikodu yapayım. Dedikodu yapalım
4: tamam.
0: Mı?
4: Ha? Olur. Yapalım.
0: Dedikodu neyse. Gitmişler filmcilere. Ne? Demişler bunu demişler filmini çekeceğiz demişler. Ondan sonra demişler bundan demiş bu kadar para alacağız demişler. Tabii. Vay vay vay vay. Sen biliyor musun filmcileri? Sabah sabah bana Faik Tuzacı dedi, bana dedi. Benim fotoğrafım dedi yayınlarsan dedi, günaydın mesajı yaparsan dedi, seni dedi avukatlara vereceğim dedi. Seni hakimlere, savcılara vereceğim, mahkemelere de süründüreceğim dedi. Tabii. Sen de tabii of. Der misin? Ha? Sen dedi tabii.
4: Of yani hiç hoş değil. Tatsız bir durum.
0: Çok
4: tatsız. Böyle tehdit eder gibi konuş.
0: Ya.
4: Kesinlikle öyle.
0: Eder gibi
4: öyle tehdit eder gibi konuşulması.
0: Resmen,
4: direkt tehdit yani.
0: Resmen direkt beni tehdit etti. 5 dakika dedi kaldırmazsan dedi o fotoğrafı dedi geleceğim evini basacağım dedi. Tabii.
4: Bu baştan aşağı çok rahatsız edici bir şey yaşamıştın. Bunu duyunca insanın içi daralıyor.
0: Ödüm patladı. Korktum.
4: Evet.
0: Altıma kaçırdım azıcık çok. Korkudan.
4: Çok anlaşılır. Bu yaşadığın şey gerçekten insanı sarsar. Yani çok ağır.
0: Sarsıldım tabii. Tabii. Hadi hep beraber ona...
4: İnsanın tabii... sinir sistemini alt üst eder bu.
0: Sinir sistemim mahvoldu. Hap içiyorum, içiyorum, içiyorum hapları. Hep hap alıyorum. Bütün sinir sistemim bozuldu. Hep sinir haplarından ayakta duruyorum.
4: Çok zor bir yerden geçmişsin. Anlıyorum. Biraz daha kendini güvende hissetmek... Güvende hissetmek için yanında biri var mı?
0: Yok, bir kuşum var yanımda. Başka kimse yok. Bir de kuşum
4: en
0: var.
4: En azından tamamen tamamen yalnız değilsin. İyi ki o kuş yanında.
0: İyi ki kuşum yanımda. Ben nereye gitsem kuşum hep yanımda zaten. Ben kuşum.
4: Ne güzel. En azından bir dost var yanında.
0: Var, bir dostum var. Ya, full moon'da akşam bütün gece yanımdadı kuşum. Dün kumlandı kaldı hayvan.
4: O senin yanında olmaktan mutlu. Sen de onun yanında olmaktan
0: mutlu. Ben de çok mutluyum. Çok verimli maşallah. Çok güzel kuşcağızım var. Allah kuşuma zeval vermesin. Neredesin be? Bak yerde, yerlerde halıları yiyor kuş. Halıları yiyor. Hani resmen beni tehdit etti. Allah bile. Stokenan Simandıra, Sinek Yaşama. Stokenan Simandıra, Sinek Yaşama.

yok olan sinir sistemi nasıl bozulur anlayamadım. Demiş Devci Hüseyin Agam. Konstantinov. 87 yıldır Konstantinov var. 25-30 yıldır Hüseyin Aga var. Her sabah susam kavuruyor. Tayin yapıyor. Leblebi kavuruyor. Fındık fıstık. Konstantinov. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan elva. Girekostandia'nın kendi elleriyle yapmış olduğu muhteşem. Çok güzel, harika. 10 numara 5 yıldız. Reçenler Bilkart Ukutay diyor. Konstantino'da. Yapma, kuşlar tatlı patates yemez. Yap. Bakın aldı kaçtı bakın. Bakın. Senin gibiyim. Kaç. Ama döveceğim seni. Senin gibiyim zalime. Bırak bir yemek yedirtmeye bana, bırak. Bırak gelsin de klavyenin üstünde bırak. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ne Gökhan, kaç dakikaları? 4 dakika mı kaldı? Kaç dakika kaldı bak? Yukmacı onu söylesen bana.

0: Leblebici Hüseyin Aga'nın domatesleri satışta. Ben söyleyeceğim, ben de alacağım domates Leblebici Hüseyin Aga'm. Annem de istiyor. Hüseyin Aga'nın domatesleri çok güzel. Kütür kütür Emirhan'ın karpuzları gibi kütür kütür domatesler. Harika domatesler. Salçalık domatesler. Hüseyin Aga'da, Leblebici Hüseyin Aga'da sevgili dostlar. Ahmet Ali Kanfa Pastanesi'ne şabam. Şabam. Lokum tadında, kıvamında şabam. Tabii insanın bu havalarda koltuk soğutması yoksa çok kötü tabii. Her yeri nemlenir, kokuşur tabii demiş İsmail. Koltuk çalışımı ısıtmayı çalıştırıp da oran buram mı tutulsun? He?
1: Ne diyor Osman Uğur, ne diyor bu?
0: Almış kıyki ya. Volvo'ya kafa tutuyor ki adam, baksana be.

Ya akıllısı da beni bulmaz bre. Ya bu akıllısı bulmaz. Bu kadar adamı bütün deliller nereden buluyor? Bu kadar akıllı adamı be. Elleri göreyim, elleri göreyim, elleri göreyim, elleri göreyim. Haydi durmuş. Haydi durmuş. Eller durmuş. Eller durmasın, durmuş. Elleri kaldır. Kaldır kolları, oh oh. Şıkıram şıkıram şıkıram. Oynat göbeğini, oh oh. Şıkıram şıkıram şıkıram. Keyfine bak tatlım. Sefanı sür ballım. Dert etme her şeyi, inanın sevdalım. Teyfine bak tatlım. Yapma be, gezdin mi klavyenin üstünde kayye şarkıları? Kapatacağım seni, kafes artık götüreceğim öteki tarafa. Saat kaç? Saat 12. Be, ay. Hep zarar üstünde. Enek Alfa Pastanesi. Şabav, şabav, şabav, şabav, şabav. Pembe düşler. Süslemeci. Ya bak kuşum, çok güzel süsleye. Çok güzel süsleye. Yakaların deyimiyle. Kına, nişan, söz ve özel günleriniz için her türlü süslemeler. Ayşe pembe düşlerdi. Şapçıda düğün, nişan, kına, mevlid, bebek hediyelik süslemeleri. Vay nasıl dinliyor beni Osman, nasıl dinliyor can kulağından. Marinaki 4'te Mare Şapçıda pembe düşler. Süsleme diyeceğince şapçıda kalalım. Süslemeciden sonra kuru kahveci Nihat diyelim. Oynayanlara şaba. Oynayanlara şaba. Kuru kahveci Nihat ve ekibi kuru kahve tanelerini kendi üretiyorlar. 48 yıllık tecrübe. Hakan yaşayın. Dinliyorsanız kolay gelsin, şabalar olsun. Batak edik seçim bakal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Kuru kahveci Nihat, sevgili dostlarım. Kuru kahvenin adresi. Ve yine şapçıda kalalım. Merve diyelim. Deva diyelim. Merve Ezgi kardeşleri. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin diyelim. Eda ve Merve. Pardon, Merve ve Ezgi. Merve ve Ezgi. Deva. 21 tane sigorta şirketiyle anlaşmalı. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, kenar gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, deva danışmanlık ve sigorta bürosu, Şapçı'da, Espresso'nun yanında, Papa Vima 37'de sizin hizmetinizde. Hoppa.

bakar mısın bu duruşa? Vurmalı makam gibi. İşimiz şaka kazasız belasız günler cümlemizi demiş İsmail aynen öyle. Kia'lar ayrıca çok güvenilir arabalar. Kia'ları çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Dizaynı harika, şantarı harika, her şey harika.

Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka, sevgili kuşum. Redvan Feyiz, sevgili kuşum. Bal gibi yufka. Rodobil'deki bakkal ve marketlerde Trakya yufka. Jetski bunlar, jetski bunlar. Trakya yufka bunlar, Trakya yufka bunlar.

yaparız. Hüseyin Aspat Bey gibi Yassıköy'de yavrum 7.5-5, 7.5-10 İkinci el arabalar, harika fiyatlar, 9 kişilik minibüsleri var, kiralık arabalar. Kiralayın, şoförüyle beraber istediğiniz yere götürsün sizi. Köfterin ismi ne oldu şimdi? Gençel'den selamlar demiş İlke. Çiko, sahte Çiko. Sahte Çiko'cum, köfterin ismi yok. Çünkü benim köfterimi beğenmediler onlar. Diyeceğiz ki bunlar. Beğenmediler onlar. Vazgeçtim. Vazgeçtim, ne onları tanıtacağım, ne köfteri möfteri yapacağım, ne de reklamlarını yapacağım. Eller jets ki bunlar. Ve ne diyoruz? Traktör deyince, traktörcü deyince, Bayatı'da köy kahvesinin karşısında Mesut. İkinci el traktörler, birinci el traktörler. Traktörlerinize kabinler, Soyuz Pekiya tüm arka traktörlerin batrak yavayı. 2 sene taksit uyguluyor traktörlere. Gidin, gezin, görün, konuşun. Tarama aletlerinin tamiri, soma beklerinin, karulların tamiri. Mesut. 7.5-5, 2.5-10 7.5-5, 2.5-10 Jet Ski bunlar. Jet Rosalie'nin butik. Rosalie'ne gidin, Rosalie'nden giyinin. Rosalie'nin %30, %40'a varan indirimler. Çanta ve aksesuarlar, yetekli, yelekli ceketli takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyim enişte. Tesettür giyimde %50 indirim var enişte. Rosalie'nin butik komotini, Demokrati 1'de Gümüşhane'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresso'nun yanında enişte.

Cengiz Keto, Fatma Mehmet, Mübeccel abla Mübeccel Mustafa, Faik Doğancı abi, Ali Santanyolu, Selçuk Bekir, Erol Macir abi, Arzu Hasan, Hüseyin Yoluç, Fehim Hüseyin, Fatma İbrahim ablam, Engin Ahmet, Zeynep Koray, Güner ablam. Oo, ne güzel fotoğraf.

0: dedikoducu bunlar. Ahlaksız bunlar. Cincirci mi beğenmedi diyor Gökhan ya. Beğenmemiş cincirci. Günaydın. Seni dinlerken bu tebekenle kazan yapacağım vallahi. Bilmem bu yapay zekayı kadın olarak çıkarsana demiş. Ümit.
1: Orkestra grup melodiden damada gelin.
0: Değil mi? Oynayalım. Kadın sesi daha etkili oluyor.
1: Orkestra grup melodiden.
0: Şişse ki bunlar.
1: Oynayalım.
0: Ümit günaydın. Termokip yapan forum.

0: Sen niye güldün melek? Selam melek tünaydın, smart tasarım melek tünaydın. Kumarcı bunlar, jet ski bunlar. Ayşe Mertoğlu, Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri annesinin yanında öğrendiği bu işi Ayşe Mertoğlu var. Sevgili tasarım Ayşe Mertoğlu'na çok teşekkür ederim programı yaptık katkılardan dolayı. Orkestra bunlar, jet ski bunlar. Sistem alanında ben de varım, ben de fark yaratıyorum diye Ayşe abla, Ayşe Mertoğlu. Çok teşekkür ederiz. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı. 7.30-5, 7.30-10, 7.30-10.
1: Eşkıya bunlar,
0: eşkıya bunlar be.
1: Kumarcı bunlar, şarapçı bunlar, enişte.
0: Aysun, günaydın, tünaydın. Almanya günaydın, bize tünaydın. Onlar bir saat geri bizden. ACS Courier'den mesaj gelmiş. Ya postoli taze pilme ben virüske de prospaları su katastım ACS santiporto kilometre ötüklerine kavalız. Yani iki tane getire file iki ve ikine ikine ikine ikine ikine ikine ikine ikine ikine ikine ikine ikine ikine ikine ikine ikine ikine ikine

Sabahtan beri radyo açık ama yazmaya fırsatım olmadı. Her şeye güldüm Tevekkel'e, çok güldüm. Senin istediklerini yapamıyor demiş Melek. Yapamıyor. Yapamıyor Tevekkel. Tevekkel. Ne oldu, bu uykun mu geldi bir kuşum ben? Omuzcumda öyle yatmış kuş, uykucu gelmiş.

0: Sevgili Temeker, yine canlı yayındayız. Bir sponsorum var, onu senin tanıtmanı istiyorum ve sponsorla ilgili sana bilgiler veriyorum. Drop Pastanesi Şapçı'da. Drop Pastanesi.
1: Şimdi canlı yayında. Drop Pastanesi Şapçı'da.
0: Durdum. Beni dinle. Şapçı'da Drop Pastanesi.
1: Tamam, dinliyorum.
0: Drop Pastanesi harika, tamam. İtalyan usulü dondurmalar yapıyor. Drop Pastanesi glikoz şurupsuz tatlılar yapıyor. Drop Pastanesi'nde Furkan var. Furkanis Instagram adresi. Furkanis harika işlere imza atıyor. Furkan bu işi yurt dışında İtalya'da öğrendi. İtalya'da öğrendi. Drop Pastanesi Şapçı'da fark yaratmaya devam ediyor. Hadi bakalım. Mikrofon sende. Tevekkül.
1: Şimdi canlı yayında Şapçı'da lezzetiyle fark yaratan Drop Pastanesi. Glikoz şurubu kullanmadan gerçek malzemelerle hazırlanan tatlılar ve İtalya'da öğrenilen ustalıkla hazırlanan dondurmalar. İşin başında Furkan İs var. Tutkuyla, özenle, her detaya dikkat ederek hazırlıyor her şeyi. Şapçı'daysan bu lezzeti mutlaka dene. Kendine küçük bir iyilik yap.
0: Niye yaptın? Niye yutkundun canım?
1: Seni dinledim.
0: Canım dondurmam istedi.
1: Tamam. Daha coşkulu istiyorsun, anladım.
0: Daha baştan coşkulu. Tamam, al baştan. Al, hadi.
1: Şimdi canlı yayında Şapçı'nın lezzet noktası Drop Pastanesi. İtalya'da öğrenilen o gerçek dondurma ustalığı, katkısız, glikoz şurupsuz tatlılar. Furkan ise her gün tutkuyla yeni tatlar çıkarıyor. Drop Pastanesi sadece bir tatlı durağı değil, Şapçı'da bir lezzet deneyimi. Hadi kendini şımart, bu tadı kaçırma.
0: Haydi kendinizi şımartın, bu tatları, bu lezzetleri kaçırmayın. Drop Pastanesi. Drop Pastanesi. Furkanis. Ela Furkanimu. Ela. Sütlü Nuriye ne demek? Sen iste sütlü Nuri yapayım dedi. Düşmanlara sütlü Nuri yaptıracağım. Düşmanlara yaptıracağım sütlü Nuri, onlar yesin. Ben Nuriye yiyeceğim, onlar Nuri yesin. Düşmanlara Şapçı Pastanesi'ne sütlü Nuri yaptıracağım. Yaparan geliyor. Çok düşmanım var. Çok yapın, bol bol yapın Nurileri. Yesin düşmanlar, ilk başta Faik Tuz'la tattıracağım. Nuri'nin lezzetini denesin. Şapçı Drop Pastanesi. Pişman olmayasınız be. Bana sponsor oldunuz diye. Nereden sponsor olduk bu deliye diyecekler. Şapçı delin hemen yanında. Drop Pastanesi. Tevekkül'ün bile tercih ettiği pastane. Drop Pastanesi. Drop Pastanesi. Drop damla demek. Damla damla damlayan lezzet. Damla damla damlayan lezzet Drop. Furkanis. Ne lan Furkanimu? Furkan da gülmüş bu işe. Katıla gülmüş Furkan da. Ne dayı dayı ram, dayı dayı ram, teri dom, teri de elektro rank. Sünnetçiköy merkezinde elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar. Efendim, güneş enerjisi termosu bunların. Harika fiyatlar. Elektro rankta. Güneş enerjisi panellerinde toptan ve parkinde satışta. Anacığım kuş uyudu omzumda. Kuş uyudu, ninni gibi geliyor koşa söylediklerim. Artık bunaldı hayvan. Var. Hayvan bunaldı. Hayvan uyumuş. Of yarabbim. Isı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar. Drop Pastanesi. Aman Drop Pastanesi demişim. Elektro rankta. Sünnetçiköy'de. Boya deyince boyacı deyince Eray Harbaz Bey gibi. Damla bile damlattırmıyor yere. Düzgeri teniye koymadan dümdüz çekiyor. Eli titremiyor. Eray Harbaz Bekir'e şaba. Onlar tatilden döndüler galiba artık. Şaba. Kolay gelsin. İsteyen Eray'ın telefon numarasını verebilirim. Sizler de boya işinizi Eray'a emanet edebilirsiniz. Şıllık tahtası da yapsınlar diyor Nida. O en kolay iş. Düşmanlara sütlü Nuri yaptıracağım. Sponsor olmayan pişman olur demiş Furkan. Furkanis. Sponsor olmayan pişman olur.

Oh. Bir de kokonat yedim şimdi. Kanfa pastanesinden. Yarasın. Yarasın. Çok hak vereyim sana demiş Tanju. Ben de sana çok hak vereyim. Çok. Düşmanlara vezir parmağı yaptır. Gözlerine girsin diyor Nida. Bak yakışıklıya diyor Gürdan Salih. Kim bu? Yapay zeka yaptırmışsın 40 yıl önceki halini. Hasan Şerif Ali. Aa Erdem. Aa Erdem. Saçlarını öresen yatsın bana.

Ömer. Ömercik nasılsın? Nasılsın Ömercim? Durumcu Ömercim nasılsın?

seni saram canıma. Motoclass aşağı. Motoclass. Klas işler. Stilvay. İkinci el motosikletler, birinci el motosikletler, elektrikli motosikletler. Motoclass'ta sevgili dostlar. Motoclass. Kozlukepir'de Çapçı'ya giderken sağda tecrübeli bir şekilde sizlere hizmet veriyor. Odun kesme makineleri, ot biçme makineleri, ot kesme makineleri Motoclass markıyla size sunuluyor. Günaydın Gürkan kardeş demiş. Ertan Sakal, Ertan'a hoş geldin. Aynen düştü yerlere, karıştı gazellere. Tabiatım kurusun bakayım güzellere Ertan. Tabiatım kurusun Ertan bakıyorum güzellere. Güzele bakmak sevap. Ondan bakıyorum. Haram olsa bakar mıyım hiç? İyiyim abicim, işe gidiyorum. Seni sormalı demiş Ömer. Ben de iyiyim Ömerciğim. Hadi bakalım, git bakalım işe. Yan bakalım dürümleri. Sar bakalım Adana kebapları. Çatlattır düşmanları, çatlattır.

Bostan videosudur. Ta bilen demiş Ömer. Bak bak bak, sana her şey free demiş Ertan. Yani öyle bir şey var. Güzele bakmak sevaptır. Günah olsa bakmayacağım Ertan. Ne yine? Bostanları kütür dedi ya mı sen? Bostanları Emirhan'dan aldınız değil mi? Başka yerden almayasın. Emirhan'ın kütür kütür karpuzları. Kütür kütür kütür kütür. Kütür de karpuzlar. Emirhan'ın karpuzları. Karacaköy karpuzu bunlar. Bir gün seni ziyarete gelip YouTube videosu çekmek isterim abi, sen de istersen demiş Ömer. İstemiyorum kardeşim. Çok utanıyorum ben YouTube videosu çekerken. Sonra bana diyorlar sümsük sümsük çık şimdi. Geçenki videomu bir sürü eleştirdiler. Hiç de derdi dördü gibi değilsin dediler. İstemiyorum ben öyle şeyler. Yapamıyorum ben. Benim yapmam için yalnız olmam lazım. Yanımda insan oldum, yapamıyorum. Olmuyor. Denedim kaç kere, olmuyor. Bana diyorlar oraya niye çıkmıyorsun, buraya niye gitmiyorsun, şuraya. İstemiyorum ya. Geçen gün birisini Tone Eftes'ten gitmiş, başkasının programına çıkmış. Vallahi. Aa, tutturmuş. İlla da programına geleceğim diye. İstemem dedim. Benim de senden mi uğraşacağım ben? Benim bir sürü sponsorum var dedim. Allah'ım yarabbim sen. Niye TikTok yapmıyorsun? Ne, hangi burada mesajlara yetişemiyorum. TikTok'u ne yapayım? Ne yapayım TikTok'tan diye fazla diye TikTok'tan kamera açtım. Ondan sonra ben burada dondu donsuz her türlü program yapabiliyorum. TikTok'ta öyle mi, kamera açtığında kendine çekip düzen vermen lazım. Filtremi de koyacaksın. Ekstra makyaj falan yapacaksın. Azıcık gözlerini büyüteceksin. Azıcık dudaklarını pembeleştireceksin falan. Kolay iş mi o TikTok yapmak? Sen de. Böyle özlemeyeceğim mesela TikTok'ta. Ay Sinan, senden ekstra para alacağım. Bu senin sponsorluğun beni çok yoruyor Sinan. SBS, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları, tekne, kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı. Oku bitmeye be. Motosiklet, papağan alım satım ve ruhsat yenileme. Her türlü sosyal yardım programları. Ev vergileri. Ev fiyatlarının sorgulanması ödemesi. Devlet ağaç pulu. Basımı ve ödemesi. Araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS. Bura yapmadığı iş yok. Yakında faturalı elektronik faturanızı da ödeyebileceksiniz. Sinan Beyesoft'ta. Sobera Çarşısı, Eski Niko Market'in aralığında. Sinan Beyesoft'ta. Timur, bugün denize gideceksin mi? Bıraçaklarını aldın mı yanına? Sen sen mi sen ne sanacağım Sedat sana binecek? Ha? Karacaköy değil, Kurcalı karpuzu demiş. Gökhan Karayel, aman Kurcalı. Kütür kütür Kurcalı karpuzu. Beni ne zaman programa davet edeceksin demiş Halil. Vrete paten, vrete paten ha. Hadi. Merhaba Gürkan abi demiş. Mustafa Hacı Mehmet. Günaydın, günaydın, günaydın.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın saatler mi durmuş yoksa zaman mı? Bir de Rosalind diyeceğim de şarkıyı bırakacağım ondan sonra. Rosalind. %30, %40 indirimler Rosalind'e. Paket paket yeni ürünler geliyor. Gelince bitti tükeniyor. Gelince tükeniyor. Sanki peynir ekmek mübarek. Rosalind Butik. Gamze. Takım elbiseler. Günlük kombinler. Düğünlük elbiseler. Abiye kıyafetler. Tesettür giyimde gene %50 indirim var. Rosalind.butik.com otini. Demokrat süpürgümüncüne de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Despresyonist'in yanında Rosalind Butik. Nay nay nay nay. Ay Timuycuk gelmiş. Timuycuk. Ay küçük Timuycuk gelmiş. Johnson Baby Oil. Bu bitirmiş ne bu şişeyi? Nerede süryesi bunu? Ne? Böyle nereni yaldıyorsun bu Johnson Baby Oil'in? Pembe kapaklı hem de.
1: Seni çok özledim bak koştum.
0: Ay Timuycuk gelmiş.
1: Unutuldum benim sevdadan yana.
0: Allah'ım yarabbim.
1: Seni çok özledim.
0: Allah'ım insanlar akıllı hasret. Biz deli hasret. Biz akıllı hasretiz. Yarabbim yarasallah. Kurt gibi bana bağıran mı ararsın? Johnson Baby Oil ben yağlanan mı ararsın? Karpuz kütür deten mi ararsın? Bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Bıra. Abdullah Erkan Bey abim hoş geldin. Hayat bir ihtimaller denizidir. Hangi ihtimalin gerçeğe dönüşeceğini ise hayata nasıl baktığın belirler. Soruna odaklanırsan seçeneklerin azalır. Çözüme odaklanırsan olasılıkların çoğalır demiş. Aynen öyle.

0: Leyla, iyi tatiller dilerim. Sana afiyet olsun. Çok güzel bir tatil geçirirsiniz inşallah. Leyla Aynur.
1: Bu yapay zeka vallahi olamaz, bu gerçek. Taş top oynayıcı bırakacak da bu dövercilik olacak. Valla geçeceğiz.
0: Ha? Timur ne diyeyim be? Bu senin sesin mi? Senin sesin bu kadar kalın mı?

0: Franklin. Dayı. Şunu 2 dakika bassana lazım demiş Senem. CV Senem Kuru. Dayım matbaa mı be kardeşim? Ha? Matbaa mıyım ben? Ha Mersen'im. Ay iyice kaçırdım ben. Dur basayım bari. Yazdır. Şimdi geliriz yere kafamda biter. Yazdır. Yazıcının toneri az. Tamam az olsun. Sahte toner kullanıyorum. Orijinalini kullanmıyorum. Ondan az gösteriyor. Aç Tanju dinlesin. Sonra bir kere şarkı bitince demiş Timur.
1: Bu yapay zeka malaga olamaz, bu gerçek. Tanju top oyuncu bırakacak, topu dövercilik olacak. Yapacak malakesiz.
0: He? Bir şey anlamadım ama ben bundan ne yapay zekası, ne tip malakiyiz retere. He? Dil ne tere? Karpuz olgunsa kütür der, sulu ise çok lezzetli olur ama önce vurman lazım. Anlaman için demiş Ertan Sakallı. Erkan! Ekrem! Ne diye bu Ertan be? Karpuz olgunsa kütür der, suluysa... Yunus mu demiş Tanju? Evet. Tokof dişli Yunus. Hani dişleri yok ağzında. Gürkan abi, Timurcuk yüzme biliyor. Braçaları neden taksın demiş. Bilmiyor be kardeşim. Geçen gün az kalsın boğulacaktı. Azıcık sıkıştırdım onu denizde. Az kalsın bozdu. Boğulacaktı. Azıcık elledim onu denizde. Tövbe ya. Açtay. Bu sıcakta bayılttın bizi demiş Gökhan Karali. Bayılırsan bayıl, umurumda olmaz. Bayılırsan bayıl. Susun kimse konuşmasın. Çamur gel. Sevgili Tevekelcim, artık programın sonlarına yaklaşıyoruz. Şu anda çok güzel, çok güzel bir şarkı çalıyorum. Dinle, beni kesmeden dinle lütfen. Hemen hop diye araya giriyorsun. Girme. Çıkıyorsun. Şeyden şey çıkar gibi. Şimdi şu anda Ayşe Tunalı'dan Ömrüm Seninle Geçsin isimli şarkıyı senin anons etmeni istiyorum, biraz süsleyerek. Ömrüm Seninle Geçsin dediklerinize gelsin falan filan de, sen iyi bilirsin, süsle birazcık. Süsle şarkıyı, hadi anons et. Hadi bakalım. Ömrüm Seninle Geçsin.
2: Şimdi
0: Ayşe Tunalı.
2: Kalbin en derin yerinden geçen o dilek, ömrüm seninle geçsin diyenlere, jüriyi sevdayla dolu olanlara gelsin bu şarkı. Ayşe Tunalı'dan Ömrüm Seninle Geçsin.
0: Çok teşekkür ederim sevgili Tevekilim. Çok güzel bir anons geçtin.
2: Rica ederim. Ne demek, yüreğine sağlık.
0: Senin de yüreğine sağlık. Tuttuğun altın olsun inşallah.
2: Çok sağ ol. Senin de yolun açık olsun. Her şey gönlünce olsun.
0: İnşallah. Amin. Amin inşallah.

0: bırak malakize re, bırak kopsun malakize.
1: Niye kızdırıyorsun sen Yunus'u be? He? Timur Divan, Timurcuk, Timurcuk. Kızdırma sana Yunus'u. Yunus abini. Senden kaç yaş büyük, o benden bile büyük. Yapmasana adama böyle. Hadi arkadaşım, yarın sabah saat 8'de görüşürüz demiş Erdal. Hadi öptüm seni. Hadi şekerim. Ne kadar bet şarkı varsa hepsi sende demiş Gökhan Karar. Sen romantizmden ne anlarsın be? Sen zaten... Hadi şimdi söylemeyin, gider ayak. Haftada 3 kere eşini aldatırmışsın sen. Haftada 3 kere. Sen romantizmden ne bilirsin? Bu şarkıyı beni anlamayan birisine gönderiyorum. Bu şarkıyı 2 tane yeşil göze gönderiyorum. 2 tane mavi göze. Bir sarışın, bir esmer. Bir buğday tenli. Bunlara göndereyim. Ne yapayım? Ne yapayım ben de? Ben de böyleyim. Benim de gönlüm geniş. Bir kişiden yapamayan bir kişiyi sevip de. Kalbimde herkese yer var benim kalbimde. Herkese yer var. Gel Senem, al sevini bastım, gel. Gel al sevini Senem.
2: Ömrüm seninle geçsin.
1: Sus Gökhan, konuşma. Ben konuşurken konuşma. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Az önce tiro salata yedim. Gene bir enerji geldi, bir enerji geldi, bir enerji geldi. Ne koyuyorsunuz bir tiro salatanın içine Max? Niagara mı koyuyorsunuz, ne koyuyorsunuz? He? Timur bile gözlüğe fıstık gibi görünüyor. He? Ne koyuyorsunuz? Gene kızıma da takıyasın demiş Meşru abla. Bir şey demedim ama kızına. Gel az sevdi dedim. Aa sen gene. Sivi ne demek biliyor musun? Sizin oradan kaçacak demek. Başka yere gidecek sivisini yollayabilirlerine. Hayır be karpuz kesiyor çocuk. Sen de hep fenalık işin demiş Entelmagan'da. Sakin. Ha? Sakin, sakın faik olmasın demiş Halil. Kim?

0: Şimdi sana bir şey yollarsam gözlerin açık kalır Timur. Kapayamazsın bir daha gözlerini.
1: Geçsin istiyorum senden başkasını.
0: Yunus'a da mı tanıdın? Tanıyorsun sen demiş Kenan.
1: Ömrüm seninle geçsin. Geçsin istiyorum.
0: Bak niye tanımayacağım şimdi ben Yunus'u be? Allah'ım yarabbim. Siz dünyada yokken Yunus vardı. Benim tek arkadaşım. Can yoldaşım. Şimdi bakmayın onun dişleri dökük. Eskiden öyle değildi. Vardı eskiden dişleri kalınlık. Senin dayına pek güvenme, CV'yi bir kontrol et. Bu saatler iyi değil onun için demiş Nida. Dur bakayım CV'de ne yazıyor.

Efendim, huysuz bir cin gösteriden sonra peruğunu çıkarır, makyajını siler. Dinleyicilerine öyle veda ederdi genellikle. Bizler de her gün size öyle veda ediyoruz. Huysuzluğumuz, her şeyimiz programda kalıyor. Başkasına Allah beni. Normal hayatımızda ahlaksızca, insana yakışır yaraşır şekilde sevdiklerimizle, yakın arkadaşlarımızla, sizlerin desteğiyle hep buralara geldik. O çok önemli. Sizler bu kadar bizi sevmeseniz, beğenmeseniz biz de bu kadar başarılı olamayız. Radyo olarak, bir ekip olarak. Ömrümüz, yıllarımız hep sizlerle birlikte geçsin inşallah.

Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sevgili dostlar, yarın yine saat 8'de, yine canlı yayında 8 az geçe birlikte olmak ümidiyle sevgili kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Bay bay.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
6: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
9: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Matrike'nin ilk özel radyosum. Radyosu'dan %96 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 10 dakika geçiyor. Perşembe gününde de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Şimdi bilgisayardaki şarkıları karıştırdık. Neyse düzelteceğiz. İlk şarkımıza geçelim ama geçmeden önce sponsorlarımızı aktaralım, öyle geçelim. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkoyol Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle sizlerin istek arzusuna göre tüm alüminyum işleri yapılır. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin'in çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, arabanızın camlarına füme geçirme. Multimedya ses sistemi denişimi takımı. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu 697 77 40 0 96.

Atilla'yla başlayalım. Maazallah isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizlere mutlu bulunan tüm Stefemler için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar dileyelim.

Ati'den dinledik ilk şarkımızın Maazallah isimli şarkısını seslendirdim. Robert Hatem olan devam ediyoruz. Papucum'un dünyasını dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Mikro.
1: Devam ediyoruz. Nikos Kurtkulizi dinliyoruz. Emir Yusuf için video şarkı. O istedi. Emir Yusuf için, arkadaşları için, tüm dostları için. Kolay gelsin diyelim Emir Yusuf'a. Bugün biraz zorlanıyorum yakını görmekte. Yazılar bugün daha bulanık. Acaba havadan mı değilim?

Nikos Kurkulis'den dinledik. Renk Seris Titelis. Bir tane daha Yunanca dinleyelim. Tukatuke'yi dinliyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır.

0: Erol'la Kars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
1: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
0: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
1: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
0: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
1: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
0: Bizde yok yok.
1: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
0: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
5: Devam ediyoruz. Cem'den Seviyor isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Mabel.
1: Hoş geldin.
0: Melike Şahin ikilisinden dinledik. Düldürlü Simli şarkılarını dinledik. Şimdi de Simge. Taksiyi dinliyoruz.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bir saatimizi geride bıraktık. Devam edeceğiz. Saatlerimiz 2-3 dakika geçiyor. Grand Tunic, araba aksesuar, Kalfalı Metin, Çay Üstünden Akul yanında sizlere hizmet veriyorum. Araba aksesuarcısı. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanız için gerekli olan batarya, kaç kapama, alarm sistemleri, multimedya, ses sistemi, takma değiştirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin, Çay Üstünde sizlere hizmet veriyor. Telefonu da 697-77-40-096. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren alüminyum ustası Serkan Kozkoyol Mahallesi'nde alüminyum üzerine işler yapılmaktadır evlerinize. Alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine oldu. Evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat, fikir sormak, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 yol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Eda Özürk'ü dinliyoruz, lafım olur.

Seda Özürk'ten dedik lafım olur. Çifte telliyle başlayalım. Göbeklemeye geçeceğiz. Komşum Adnan'ı alacağım. Mola vermiş. Orkestra istememiş ama biz orkestra dinletelim. Orkestrayı seviyor. Bir de Tuncay Tuncay'ın şarkılarını seviyor. Slow'lara geçince Tuncay'ı Tuncay'ı da dinleteceğiz. Kolay gelsin diyelim komşum Adnan Alaca için.

Devam ediyoruz. Yarım havam. Çalsana'yı dinliyoruz. Bu güzel parçayı da, orkestranın parçasını da, Kafe Prenses'te bulunan Mustafa Hakan Doğan, bir de Faik Ağa için gönderelim. Başka bir şey aradım ama bulamadım. Başka bir şarkı aradım orkestradan, bulamadım onu. Bunu gönderelim. Kafe Prenses'te bulunan Doğan, Mustafa, Hakan, bir de Faik Ağa için gönderelim. Ona da Yüksel Özkasap'tan bir şarkı dinleteceğim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

devam ediyoruz. Yükselli Özkasap beraber ilerleme dinliyoruz. Kafe Prenses'te bulunan Faika. Faik abimiz için. Onun tüm dostları için gönderelim. Tüm sevenlerine gönderelim.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30.

0: Tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
1: Kısacık reklam aramızı oldu. Devam ediyoruz. Öner Coşkuner'i dinliyoruz. Alışırımı dinliyoruz.

Muazzez Ersoy'dan dinledik. Ayrılık Kolay Değil isimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz. Sinan Üzerine dinliyoruz. Ölüm dediğin nedir? Dalda kuru bir yaprak. Bin sene de yaşasan son durak kara toprak.

Sinan Özen'den dinledik. Ölüm dediğin nedir dinledik. Devam ediyoruz sonra 10 dakikamız. Git yoluna.

Ümit Besen'den dinledik, İşin İçinde isimli şarkısını dinledik. Şimdi de son şarkımız Ferdi Tayfur'dan geliyor. Nisan Yağmur'unu dinleyeceğiz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Ekozkuyolu Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için, danışmak için. Telefon numarası 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yıllardır sizlere hizmet veriyor Kozkuyol Mahallesi'nde. Alüminyum üzerine tüm işler yılların tecrübesiyle sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünden okulu yanından sizlere her gün hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirmem. Multimedya ses sistemini değiştirme, takmam. Arabanızın camlarına füme geçirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Uzaktan aç kapama sistemi takılması. Alarm sistemleri. Kısacası arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin Çay Üstü'nde. Telefonu da 697-77-40-096 nol. Telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik sen mutlu kalın, dostça kalın. Batı Türkiye'nin ilk özel radyosu Radyo Stüdyo'da kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünü sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Küçük Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκι σε 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Από το ξύλα.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor.

0: Arabalar, küçük büyük iş arabaları.
1: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
0: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
1: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
0: Bizde yok yok.
1: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
0: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Vidil vidil vidilli cam hop hop lime ilme.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yolları.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0-35-98-97-77-69-86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Birbiriyle gerçekten dost olabilen herkesin bu güzel günü kutlu olsun diyelim. Aşk, para ve dünyevi birçok zevkten çok daha önemli bir şey olduğunu düşünüyorum dostluğun. O yüzden bir kez daha kutlayalım ve haydi bakalım başlayalım yayınımıza.

0: Yine bir tesadüf anonsunda sizlerle beraberim. Ya o kadar çok böyle çok önemli olmayan konularda aslında, yani çok önemli konularda değil de genellikle çok önemli olmayan ıvır zıvır günlük hayattan ufak şeylerle ilgili gerçekleşen tesadüfler bunlar. Ama yani gerçekten de mesela çok küçük bir ihtimalle gerçekleşme olasılığı olup da gerçekleşmiş şeyler bence. Mesela onlardan bir tanesi şu. Ya resmen o kadar çok tesadüflerle ilgili hikayem oldu ki size anlattım. Ya resmen programın konsepti haline gelmeye başladı yani. Programın adını mı değiştirsem yani? Tuncay Saran'la tesadüfler. Evet, bugün arkadaşlar sıradaki tesadüfümüze geçiyoruz. Ya şöyle bir şey oldu, tamam mı? Akşam yürüyüşe çıktım ve yürüyüşlerde ben kendi kendime konuşmayı seviyorum. Yani böyle bazen hayatımdan çeşitli problemleri konuşabiliyorum. Başımdaki dertlerle, sıkıntılarla ilgili çözümlemeler, analizler yapıp kendi kendime bir çeşit terapi veriyor gibi oluyorum yani. Ya da işte eğlenceli bazı şeylerle ilgili konuşabiliyorum. Yapmak istediğim bazı şeylerle ilgili kafamda planları oturtmaya çalışıyorum. Analizler yapıyorum falan filan, ne bileyim. Ya da sanki bir televizyon programındaymışım gibi bir filmi değerlendiriyorum. Spor konuşuyorum, siyaset konuşuyorum. Yani aklıma ne gelirse abi. Ve geçenlerde de yürüyüş yaparken, ya böyle deli gibi de düşünmüyor yani. Arkadaşlar bu arada kendi kendine konuşmak bir delilik göstergesi değildir. Deli değilim, tamam mı? Eminim siz de konuşuyorsunuz yani. Herkesin yapıp da sanki kimse yapmıyormuş gibi düşünülen bir şey bence bu. Ama şöyle de değil tabii mesela. Yolda yürüyorum yüksek sesle kimseye aldırmadan böyle. Yanından geçenleri umursamadan falan. Filmin finali çok iyi değildi falan filan gibi. Öyle değil, makul böyle kendi kendine fısıltıya yakın, ne bileyim. Kendi duyabileceğin şekilde. Neyse, tesadüfümüze dönelim. Konum şuydu arkadaşlar, şunu konuşuyordum yürüyüşte. Çıktım, Dünya Kupası yeni bitmişti. Messi'den falan açıldı konu. Sanki arkadaşlarla konuşuyormuşuz gibi. Kendi kendime konuşuyorum, söz Messi'den açıldı. Futbol, yani gündemde futbol var gündemimde. Ve Barcelona'yı mercek altına almışım, tamam mı? Barcelona nasıl yetenekleri keşfediyor? Bütün dünya ülkelerini adamlar böyle mercek altına alıyorlar. Bütün profesyonellikleri inceliyorlar falan diye şeyler düşünüyordum herhalde, konuşuyordum yani. Barcelona ile ilgili bir şeyler söylüyordum kendi kendime. Lamine Yamal'dan falan mı açıldı artık konu, ne? Öyle bir şeylerden bahsederek zaten yürüyüşe direkt öyle başladım. Sonra bak, çıkar çıkmaz böyle Barcelona ile ilgili bir şeyden bahsediyorum. Ve çıkar çıkmaz kaldırımda ben bu konudan bahsederken, kendi kendime konuşurken karşıdan Barcelona formalı birisi geldi arkadaşlar. Yani direkt karşılaştığım ilk kişi, yanımdan geçen, yani karşımdan gelip yanımdan geçen ilk kişim Barcelona formalı birisiydi. Ya bu kaçta kaç ihtimaldir ya? 1/2 ihtimalmiş falan. Bilmiyorum, bence büyük tesadüf. Bence büyük tesadüf yani.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Çok ilginç değil mi? Süt provokasyonu. Peynir spekülasyonu o başka. Bu süt provok. Süt provok. Süt provokasyonu.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκιτα.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: gördüğüm en sürreal, en fantastik rüyalardan bir tanesi de şuydu. Aynı gece gördüğüm iki farklı rüya aslında arkadaşlar ve ikisi de köyümüzde geçiyor. Bir açık hava düğün yeri var. Köydeki düğünler orada yapılıyor, tamam mı? Ve onun yanında da böyle uzunlamasına iki katlı pasajvari bir yer var, tamam mı? Alt katlarında dükkanlar var. Üst katında da böyle mevlüt yemekleri, düğün yemekleri falan yapılan bir salon var böyle. Orası abi rüyamda Türkiye Cumhuriyeti'ymiş bu pasaj. Ben dışarıdayım. Buranın arka tarafı da bu arada köyün çarşı merkezi. Yani orada bir yerdeyim ve o pasajın içinde bir yerde Tayyip Erdoğan ve başka birileri daha varmış, tamam mı? Ve ben şöyle bir şey görüyorum. Çok ilginç. Böyle çarşı merkezine gelen sokaklardan birinden, o Türkiye Cumhuriyeti olarak düşündüğüm pasaja da yakın bir yerden, arka taraftan böyle ilginç derme çatma bir araç geliyor böyle, tamam mı? Ne olduğu belli olmayan ve meğerse onu Netanyahu kullanıyormuş. O bir bombaymış, tamam mı? İsrail'miş o ya da İsrail'in bir şeysiymiş. Böyle bir plan yürütüyor, tamam mı? Oradan geliyor sokaktan, pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı. Bir de bir saat işliyor. Bomba patlayacak, tamam, pasajı bombalayacaklar gibi bir planları olduğunu fark ediyorum ben. Ne yapacağımı şaşırıyorum böyle, korkuyorum. Ondan sonra o rüya orada bitiyor. İkinci fantastik İbriktepe rüyam da şu. Böyle annemle babamın evinin önünden bir yol geçiyor, tamam. O yolun da karşı tarafında tarlalar var, uçsuz bucaksız. O tarlanın hemen yolla bitişik olan kısmında, hemen kenarında böyle iki tane büyük siyah şey görüyorum, tamam mı? Ve bunlar bir makinaymış gibi adlediyorum yani. Bir cihaz gibi düşünüyorum onları ve devletin kurduğu cihazlarmış bunlar. Ve hava savunma sistemi gibi bir şeymiş, tamam mı? Ben de diyorum ki vay be diyorum, bak annemle babam ne kadar şanslı. Tam evlerinin önüne hava savunma sistemi kurmuşlar. Annemle babamı korumak için falan. Hay Allah.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Vay be, bir pandemi atlattık arkadaşlar, düşünsenize. Bayağı oldu atlatalı ama bazen aklıma geliyor, çok ilginç bir dönem değil miydi ya? Dünya çapında bir salgın yaşamış olmak. Bitti gitti diyoruz ama zaman zaman yine böyle bir kafasını çıkarıyor, gösteriyor. Bak yeni versiyonum nasıl olmuş falan. Tekrar inşallah böyle ölümcül bir seviyeye gelmez yani. Koronavirüsle ilgili doğru düzgün bir internet sitesi olsa mesela. İşte pandemi dönemindeki versiyonları bunlardı, özellikleri bunlardı. Öldürücülüğü yüzde bilmem kaçtı. İşte sonra yavaş yavaş etkinliği azaldı, gücü azaldı yeni mutasyonlarda. Omikron, şu bu, bir sürü mutasyon çıktı. Bunlar da artık o pandemi zamanlarındaki modeller gibi değildi. Pandemi bitti dedik. Giderek zayıflıyor anladığım kadarıyla. Ama yine de hala zaman zaman çeşitli versiyonlardan bahsedildiği dönemler oluyor biliyorsunuz yani. Koronavirüs şöyle, koronavirüs böyle falan filan. Yani gerçekten de giderek azalıyor mu etkinliği? Tekrar artacak şekilde bir değişim olamaz mı? Böyle bir koronavirüs tablosu olacak abi size de. Koronavirüsün en güncel versiyonu neyse onu yazacak yani. 3 megapiksel şu kadar RAM'le gelmiş filan. Yapay zeka özelliği. Kutusundan şarj kablosu çıkmıyormuş. Öldürücülüğü bu kadar falan filan. Umarım tekrar güçlenme trendine girmez. Öyle şey olmuyordur herhalde. Oluyor mudur? Yani herhalde olmuyordur. Bilmiyorum, anlamıyoruz bu işlerden çoğumuz. Niye giderek zayıflıyor mesela? Bundan şikayetçiymişim gibi söyledim. Değilim tabii ki, azalsın ama mantığını merak ediyorum. Hep böyle mi oluyor yani bütün virüsler? Ya şöyle bir şey mi oluyor mesela? Hani bir virüs çok güçlü bir şekilde doğup yakıp yıkıyor, kırıyor, geçiriyor, sonra yavaş yavaş gücü azalıyor, azalarak bitiyor. Öyle bir şey mi bu yani? Allah'tan güçlenme düştü abi. Koronavirüsün bitmediğini, pandemi zamanı bitmemiş. Yıl 2023 mesela, azalmamış, tam tersine öldürücülük oranı yükselmiş mesela abi. Hani hatırlıyorsunuz, yarım kapanmalar falan oluyordu. Dükkanlar, lokantalar açılmıyordu. Haberlerde hep ölü sayılarını gösteren tablolar yayınlanıyordu. Bugün ülkemizde kaç kişi ölmüş falan, onlara bakıyorduk. Bu sayıların yükseldiğini, yarım kapanma değil tekrar tam kapanmalara, sokağa çıkma kısıtlamalarının arttığına, full bir ay boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları olduğunu falan düşünsene abi. Öyle dönemlere geçiyormuşuz. Geçseydik yani, zayıflamayıp da güçlenseydi. Üstüne yakınların ölmüş bir sürü. Hala o pandemi figürleri televizyonda anlatıyorlar. İşte şu virüs, bu virüs böyle oldu, şöyle oldu. Hani o dönemdeki bütün o olaylar daha da artarak devam etseydi abi. Yıl olmuş 2024, hala böyle bir şey. Bütün dünyanın gündemi çok yoğun bir şekilde böyle. Ekonomiler çökmüş, psikolojiler bozulmuş falan. Vatan, şirketler, markete gidemiyorsun. Aldıklarını çok yoğun bir şekilde dezenfekte etmelisin. Çünkü biliyorsun ki çok zorlu bir düşmanla karşı karşıyasın. Hala maskeler takıyoruz yoğun bir şekilde. Hayatımızın normali bu olmuş yani. Pandemi bitmemiş olsaydı, böyle olmuş olsaydı, aman ya Rabbim, çok kötü olurdu. Bazen arkadaşlar yaşadığınız durumun çok kötü bir halini de yaşıyor olabilirdik diye düşünmek bir şükür sebebi oluyor. Bak öyle olmadı, iyi ki olmadı. Oh be, çok şükür atlatmışız pandemiyi gibi mesela şimdi. Böyle düşünmek bazen iyi geliyor insana.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

İçtiğim soğuk kahvelerle ilgili çok ilginç bir tespitim var arkadaşlar. Baştan önemsememiştim. Galiba bana öyle geliyor diye düşünmüştüm. Hani olur ya, her zaman aynı tadı alamıyor olabilirsiniz. Kendime bağlamıştım biraz, üstünde durmamıştım. Ama sonradan dikkatimi çekti abi. İçtiğim soğuk kahvelerin hepsi aynı lezzette değil. Düşün, aynı marka ama her içtiğinde farklı lezzet. Şöyle hissediyorum, sanki bazılarının konsantresi daha yüksek. Adeta o kahveyi buram buram hissediyorsun. O lezzeti buram buram alıyorsun. Ama bazıları sanki sulandırılmış gibi, öyle söyleyeyim. Hani o kahve tadını tam alamıyorsun yani, hissedemiyorsun. Lezzetli olanlara göre sanki çakmasıymış gibi, anlatabiliyor muyum? Çok acayip bir fark da belki yok ama ben çok bariz hissedebiliyorum yani. Ve artık buna eminim çünkü sürekli yaşadığım bir durum. Peki nedir bunun açıklaması? Şöyle bir şey olabilir mi arkadaşlar sizce? Bazı firmalar ürünlerinin belli bir bölümünde kullandıkları malzemeden kısıyor olabilirler mi düzenli bir şekilde? Yani mesela atıyorum, bir firma şunu diyor olabilir mi sizce? Üretmiş olduğum soğuk kahvelerin %60'ında kahve oranını %40 daha az kullanayım. Kimse fark etmez. Düzenli bir şekilde böyle. Bazılarına denk geldiği zaman önemsemezler ya da anlamazlar filan. Böyle bir şey olabilir mi acaba? Ben ciddi ciddi böyle bir şey olabileceğini düşünmeye başladım. Bilemiyorum artık, kimsenin de günahını almayayım ama böyle bir lezzet farkı var. Aynı ürün, aynı marka sonuçta yani.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Evimizin yakınlarında bir pastane var. Sabahları radyoya gitmeden önce uğrayıp oradan sakallı alıyorum genellikle. Sabahları ben sakallı yiyorum. Bazen nadiren değişiklik olsun diye başka şeyler söylüyorum. Mesela bu sabah bir tane sosisli bir tane de peynirli poğaça söyledim. Tamam dedi kız. Bir sosisli bir peynirli poğaça değil mi abi dedi. Evet dedim. Bu arada kasada ödemesini yaptım. Ondan sonra niyeyse kız bir daha sordu ama şu şekilde. Abi dedi bir sosisli poğaça bir Osmanlı böreği miydi seninki? Böyle kaldım tamam mı? Yani Osmanlı böreği ne alaka ya? Gerçekten yani. Sosisli poğaça ne? Öyle bir şey var mı bu arada? Hayır, iki defa konuştuk. İki defa. Birincisinde ben söyledim. Ondan sonra bir teyit ettin, sordun. Şimdi de üçüncüye sosisli poğaça ve Osmanlı böreğiydi değil mi abi diyorsun. Hayır dedim, nereden çıktı? Sosisli börek ve peynirli poğaça dedim. Sonra da sen sordun hatta dedim. Sosisli börek ve peynirli poğaça değil mi abi diye dedim. Hayır dedi, sosisli poğaça ve Osmanlı böreği mi diye sormuştum dedi. İşte bak, hani bazen televizyonlarda kavga haberlerine denk geliyoruz ya. Küçücük bir şeyden birisi birisini bıçaklamış, öldürmüş falan. İşte gerçekten de bu kadar küçük şeylerden çıkan bazı kavgalar maalesef çok trajik bir şekilde sonlanabiliyor. İnsanlar böyle şeylerde nedense çok inatlaşıyorlar. Çok büyütüyorlar yani. Hakikaten de çok trajik noktalara büyüyor inanılmaz bir şekilde. Öyle dedin, hayır böyle dedim. Öyle dedim, böyle dedim. Yani... Gerçekten ne duyduğuma ben eminim. Bilmiyorum, belki de o da emin ama sonuç itibariyle büyütmeye gerek yok. Tamam böyle yani. Neyse ne yani. Ama benim açımdan baktığın zaman Osmanlı böreği kelimesine yakın bir şey bile söylememiş olduğum için çok ilginçti. Ne alaka yani? Tamam dedim ya. Böyle birden bir gerilim oldu. Neyse ne. Tamam ver Osmanlı böreği yiyeceğim.

dünyadan göç etmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler.

0: termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız. Yeni yaz City Jennifer Garner başrollü The Five Star Weekend izlenme rekorları kırıyor. Weekend yazısını görünce şarkıcıyla ilgili bir, hatta şarkı zannettim yani, klip zannettim başlığı görünce. Ama bu bir film herhalde, filmmiş yani işte. Temmuz 2026 itibariyle en çok izlenen yapımlar arasında adını yazdırmış. Buradan söylemiş olalım, merak edenler baksınlar. Hikaye popüler bir yemek blog yazarı olan Hollis Shaw'un, Jennifer Garner, eşini trajik bir kazada kaybetmesinin ardından yaşadığı derin sarsıntıyı merkezine alıyor. Hayatını ve ruhunu iyileştirmek isteyen Hollis, hayatının dört farklı döneminden en yakın arkadaşlarını Nantucket adasında eşsiz bir hafta sonu tatiline davet ediyor. Ancak bu rüya gibi tatil, saklanan sırların, yüzleşmelerin ve karmaşık kadın dinamiklerinin su yüzüne çıkmasıyla beklenmedik bir yöne savrulu. Geçenlerde bir film izledik arkadaşlar, tavsiye edeyim. Send Help. Yardım gönder. Ezik bir kadın çalışan var bir firmada. Çok güzel bir oyuncuydu. Kimdi o ya? Bir dakika bakayım. Rachel McAdams abi. Ta 2005 yılı yapımı bir korku filmi vardı bu kadının, hiç unutmam. Çok acayip güzel bir filmdi. Böyle bir uçakta geçiyordu. Onu da araştırabilirsiniz. Hatta dedim bu filmi izlerken ne kadar yaşlanmamış. Bayağı iyi görünüyordu yani. Bir firmanın ezik çalışanı, patronu bir erkek, genç bir erkek. Bunu sürekli ezikliyor falan. Acayip yani. İnanılmaz bir mobbing. Bunu çok kısa bir süre içerisinde anlatıyorlar tabii. Ondan sonra bir yere bir iş yemeğine gidiyorlar uçakla. Uçak kaza yapıyor. Bu gaddar, zalim, genç, yakışıklı patronun da böyle arkadaşları var. Onlar da böyle hani şey, onun destekçileri. Hepsi bu kadınla dalga geçiyorlar falan. Uçaktaki tek kadın bu galiba. Tam emin değilim de, neyse önemli değil orası. Sonra abi uçak kaza yapınca hep söylüyor, bir tek bu patronla kadın kalıyor, tamam mı? Birbirlerini bulsalar bir kaşık suda boğacak, iki insan bir adada mahsur kalıyor. Uçak kaza yaptıktan sonra bunlar kurtuluyor yani. Bir adada kalıyorlar, böyle bir yaşam mücadelesi başlıyor. Film ilginç. Şu açıdan ilginç. Şimdi adam çok kibirli ve gerzek bir adam. Budalanın teki, tamam mı? Bu patron. Ondan sonra kadın da her konuda bilgili, erdemli, güzel, iyi. Hani haksızlığa uğramış ama ona rağmen işte insancıl davranmaya çalışan, hayatta kalmak için çeşitli teknikler bilen, çok daha kaliteli bir insan yani her açıdan. Neyse, zamanla böyle adam yine orada aynı gaddarlığıyla, suratsızlığıyla işte kadını ezikliyor falan filan, bilmem ne böyle. Hani bir şeyler. Ama zamanla bir şekilde birbirlerine yaklaşmaya başlıyorlar. Ve o noktada eşimle izlerken dedik ki herhalde bu bir romantik komedi. Yani gaddar patronla işte bu patronun eziklediği kadın bir şekilde buzları eritecekler adada. Mahsur kalan, hayata tutunmaya çalışan kişiler olarak. Ortak bir paydada buluşuyorlar orada yani. Bir deneyim yaşıyorlar. Ondan sonra ama arkadaşlar öyle bir ters köşe oluyor ki, öyle yönde ilerliyor ki film. Vay be diyorsun yani, hiç beklemiyordum böyle bir şey. Çok da abartmayayım. Yani burada olağanüstü, unutulmayacak bir twist var diyemem. Ama filmin tonunu kestiremiyorsunuz izlerken, gidişatını. Ama poster bir ipucu veriyor. Filmin posteri bir ipucu veriyor. En baştan tahmin ettiğim şey, bir şey tahmin ediyordum. Ama filmin ortalarına doğru, sonlarına doğru bu bir romantik komediye evriliyor galiba derken en sonunda böyle tekrar çok acayip yere gidiyor film yani. Send Help, korku komedi filmi. Bu öyle geçen korku komedi filmi olarak tavsiye ederim.
2: Tuncay Saran Show.

çok yankılı bir şarkı değil mi? Madrigal. Ya o kadar yankılı bir şarkı ki adamın ne dediğini anlamıyorum. Sadece şu kısmını anlıyorum şarkının. Sadece şu kısmı aklımda kalmış. Bazen bana... Böyle başlıyor çünkü o kısmı. Sadece bu iki kelime. Bazen bana... Yani basmışlar yankıyı şarkıya. Yani sözlerini anlamıyor olsam bile bir etkisi var şarkının tabii. Kolay kolay anlaşılmıyor sözleri ama... Yine de bir etkisi var. Güzel bir şarkı. Çok popüler de oldu zaten biliyorsunuz. Yüreğine sağlık diyelim. Bir derinlik efekti iyi gelebiliyor. Şarkılara bir hoşluk katabiliyor. Ama bu şarkıda gerçekten yankının çıkarılmış yani. Cılkı.

Çok şükür yeni ev sahibi olduk arkadaşlar. Ve eve aldığımızda bir kiracı vardı. 6-7 ay kadar kaldılar. Ondan sonra çıkma zamanları geldi. Bizim de taşınma zamanımız geldi yeni evimize. Adam yaklaşık 15 gün kadar geç çıktı evinden. Ben de dedim ki abi 10 günlük kira ver, düz yeter dedim, helalleşelim. Tamam dedi, neyse hakkın, günü gününe vereceğim ben dedi. Aradan birkaç gün geçti. Bir haftaya yakın geçti galiba, aradım adımı hatırlatmak için kalan kirayı. Adam şöyle şeyler söylemeye başladı. Ya dedi, dairenin duşakabinini ben yaptırdım. Ondan sonra portmantoyu da ben yaptırmıştım. Kiradan düşmüştü eski ev sahibi ama hepsine de düşmemişti. Hayda. Nereden bileceğiz şimdi? Ben nereden bileyim? Siz nasıl anlaştınız? Ne kadar verdin? Ne kadar aldın? Yani eski ev sahibiyle ne senin iletişimin kalmış, ne benim, kadın satmış bize gitmiş. Neyin peşindesin abi? Dün tamam kardeşim, günü gününe hesaplaşacağız diyen adam. Ay nasıl hesaplayacağız? Yani bana ne, onları o zaman yaptırmışsınız. Bu böyle olmaz ki yani. Girerken diyor bilmem ne kadar depozito vermiştik, çıkarken bu kadar almıştık filan. Bana ne bunlardan? Kadınla senin aranda olan biten alışverişler zamanında bunları nereden bilebiliriz ki biz? Ben nereden bilebilirim yani? Diyor emlakçıyla hepimiz bir araya gelelim, konuşalım bunları filan. Gittik konuştuk, aynı şeyleri söyledi. Ben böyle bakıyorum. Kalan kiramı ver git. Hayır, koskoca adam, tamam mı, 55 yaşlarında falan yani. Çocuk yapmaz böyle hesaplar. İnanılmaz bir olay. Adam anlatıyor, emlakçı böyle şaşkın bir şekilde bakıyor adam. Emlakçının ofisindeyiz. Böyle deli galiba bu der gibi bakıyor yani. Yani ne istiyorsun, bunun hesabı nasıl yapılacak? Kimden alacaksın? Eski ev sahibini nereden bulacaksın? Vermeyeceği o kadar belli ki. Tabii ki alamadım. Bir gün, iki gün, üç gün. Neyse ondan sonra aradım tekrar. Vermeyeceğini biliyorum da niye arıyorsam. Ben de yediremiyorum kendime, tamam mı? Haksızlık çünkü. Bir aylık kiranın üçte biri çok da önemli değil de tavır dokunuyor insana yani. Dilenci gibi adamın peşinde koşturuyorsun ya. Acayip asap bozucu bir şey. Ondan sonra neyse aradım adamı 3-5 gün sonra. Dedi emlakçı bakacak, dosyaları araştıracak falan, ona göre ben de bakacağım diyor. Abi bunun benimle ilgisi yok ki. Beni bir salsana. Ver kiramı git. Ağzımızın tadıyla taşınalım değil mi yani? Birkaç gün geçiyor, arıyorum. Hala bakmamış dosyalara, yerine gideceğim soracağım diyor. 2 gün geçiyor, arıyorum. Ya diyor bir türlü gidemedim, arıyorum, cevap vermiyor emlakçım. Yani hem benim param senin cebinde. Bunun küçük bir dönercisi var, tamam mı? Birileriyle ortak açmışlar. Mesela atıyorum, birisi oraya gelip döner yiyip parasını ödemeden gitse ne yaparsın? Adam her arayışında bir bahane uyduruyor. Dosyalara bakacak, bilmem ne olacak, hastane işimiz vardı, şöyle oldu, böyle oldu. Ben de inat ettim ya, mahsusdan arıyorum artık. Ya öyle asabım bozdu ki, düşünsene yeni ev sahibi olmuşuz, böyle güzel heyecanlar, ağzımızın tadıyla taşınacağız filan. Böyle asap bozucu bir şey yani. Evden soğudum ya. Yani ya adam o kadar sinirimi bozdu ki. Adamın bana verdiği dairenin anahtarından bile nefret ettim yani. Anahtarın üstündeki o yuvarlak şekil onun o koca kafasına benziyor filan. Boş daireyi geziyorum, bakıyorum burada o iğrenç adam yaşadı diye düşünüyorum. O pislik yaratık bu banyoda yıkandı. Ağzımın tadı kaçtı yani böyle. Evi tam sahiplenemedim, böyle bir bağ kaldı ya aramızda. Neyse peki konu nasıl çözüldü? Bu durum sonsuza kadar böyle devam edecek değil. Ne oldu yani? Onu da birazdan anlatalım.

Evet, kiracı krizimizi anlatıyordum arkadaşlar. Öncesini özetlemek gerekirse, yeni ev almıştık çok şükür. Allah herkese nasip etsin. Kiracı çıkması gerekenden geç çıktı evden. Kiracı vardı aldığımız evde. Haliyle kalan bir kira vardı, 15 güne yakın yani. 3-5 gün, hatta bir hafta olsa hakikaten bir şey talep etmeyeceğim de. Cüzi bir şey kaldı yani. Vereceğim dedi abi, sağ olsun vermedi. Böyle bir kriz yaşadık. Telefonlaşmalar falan, çok can sıkıcı bir şey oldu hakikaten. Böyle bahaneler, yok eve portmanto yaptırmıştım, hakkımı alamadım. Yok depozitoda haksızlık olmuştu vesaire, bayağı bir sürdü bu. Neyse 20 gün falan geçti. Artık öyle bir tırmandı ki kriz. En son arıyorum, telefona bakmamaya başladı. 3 saat sonra arıyorum, yine bakmıyor. Ondan sonra şuna dönüştü. Arıyorum, meşgule veriyor falan. Ya rezillik yaşadığımız yani, sözün özü bu. Acayip tepem attı. Aldım bazukayı. Gittim abi, buluştuk emlakçının dükkanında. Şimdi başladı gene anlatmaya aynı şeyler. Ama bu sefer portmanto ve duşakabinden bahsetmiyor. Onları unutmuş. Hani küçük bir çocuk bir şey görür ister ama ondan sonra ilgisini başka bir tarafa çekersin, bir şekilde kandırırsın, onu unutuverir ya. Sanki o şekilde unutturulmuş gibi. Ya abi, hani senin portmantoda hakkın vardı, duşakabin falan, hiç bunlardan bahsetmedi bu sefer. Depozitoya odaklandı. O zaman şu kadar depozito vermiştim ama eski ev sahibi bu kadar depozito verdi filan. Ben de o kadar bıkmışım ki muhabbetlerden. Tamam dedim ya. Tamam, depozisyonu eksik almışsın. İllallah ettim çünkü uğraşmak istemiyorum yani. Depozisyonu eksik almışsın. Tamam, onu düş madem, kalanı ver, helalleşelim dedim ya. Tamam dedi, kapattık konuyu çok şükür.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Harika, alkışlar.
1: Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Efendim.
1: Sevgili dostlar. Sen söyle Yaz. Yok sen söyle.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
0: İyisin.
1: Teşekkür ederim sevgili Yasin. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim abla.
1: Bugün iyi.
0: Zımba gibi.
1: Ya bazı avradı, çoluğu, çocuğu toplamış gelmiş tabii iyi olacak.
0: Tabii.
1: Aynen öyle.
0: Sevgili dağ gibi dostlar, arkamda hepsi de.
1: Aynen öyle. Sizler stüdyomuza.
0: Siz değerli Flash TV izleyicileri ekranları başına.
1: Bir evle ve şenlik programına daha.
0: Hoş geldiniz.
1: Şerefler verdiniz. Yine bomba gibi bir program hazırladık sevgili Yasin'le ve bütün Evlere Şenlik yapım ekibiyle, Flash TV ile.
0: Birbirinden güzel
1: konularımız
0: var.
1: Aynen. İnanılmaz güzel şeyler var. Ama harika. Ben bekle bekle ağaç oldum Yasin. Ağaç oldum Yasin.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκιτα.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve My Photo sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Takvimler 30 Temmuz'u göstermekte. Günün adı Perşembe efendim. Ben Nurgül. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılar hazırladım yine sizler için. Yine çok güzel bir şekilde, yine çok güzel konularla geçmişe gideceğiz. Şöyle çocukluğumuzu hatırlayacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Bugün sizi evlerin en sessiz ama en anlamlı köşesine götüreceğim. Bir sandığın başına. Belki ahşap, belki işlemeli, belki yıllardır açılmayan bir çeyiz sandığı. Eskiden o sandıkların içinde sadece danteller, havlular ya da örtüler olmazdı. Bir annenin emeği, bir anneannenin duası, geleceğe dair umutlar saklanırdı. Gelin bugün birlikte o sandığın kapağını aralayalım.

Eskiden çeyiz hazırlığı düğüne birkaç ay kala başlamazdı sevgili dinleyenler. Yıllar öncesinden ilmek ilmek işlenirdi. Danteller örülür, kaneviçeler işlenir, havluların kenarına oya yapılırdı. Her ilmekte sabır, emek ve sevgi vardı. Belki de o yüzden çeyiz sadece eşya değil de bir hayat hikayesiydi.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

sandığını açınca kendine has bir koku yükselirdi. Lavanta, sabun, naftalin, o koku çocukluğumuzun en tanıdık kokularından biriydi. Sandığın kapağı açıldığında büyükler tek tek içindekileri gösterir, her parçanın ayrı bir hikayesini anlatırdı.

Elektrik Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün efendim çeyiz sandıklarından bahsediyoruz. Çeyizde öyle takımlar olurdu ki sadece en özel misafir geldiğinde çıkarılırdı. İşlemeli fincanlar, dantelli masa örtüleri, en güzel yemek takımları. Çocukken bunlar neden hiç kullanılmıyor diye düşünürdük. Meğer bazı eşyalar aslında kullanılmamak için değil de değer verildiği için özenle saklanırmış, büyüyünce anladık.

Birçok evde çayı sadece eşya değil, nesilden nesile aktarılan bir hatıraydı sevgili dinleyenler. Anneannesinden kalan bir örtü, annesinin işlediği bir havlu, küçük gibi görünen bu parçalar aslında şöyle bir düşündüğünüz zaman aile tarihinin sessiz tanıklarıydı. Kırık Plak devam ediyor.

bugün evin köşesindeki o çeyiz sandığından bahsediyoruz sizlere. Efendim, çeyiz serme günleri olurdu eskiden. Düğün öncesi çeyiz serme günü başlı başına bir heyecandı. Komşular gelir, sandık açılır, hazırlanan emekler tek tek sergilenirdi. Kimi danteli över, kimi el işine hayran kalırdı. O gün sadece çeyiz değil de yılların emeği aslında gözler önüne serilirdi.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
5: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Sevgili dinleyenler, bugün birçok şeyi hazır alabiliyoruz ama eskiden bir masa örtüsünün arkasında aylar süren bir emek vardı. Belki de o yüzden insanlar sahip oldukları eşyaya daha özenli davranıyordu. Çünkü her parçanın içinde birinin zamanı ve sevgisi vardı.

Sevgili dinleyenler, bakkala bazen sadece ekmek almaya giderdik çocukken ama dönüşte mutlaka bir komşuya rastlar, iki laf ederdik. Mahallenin haberleri de, selamları da o küçücük dükkanda buluşurdu çünkü. Ya.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

seyrettim. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

dinleyenler, bugün çeyiz anlayışı değişti. Daha sade, daha pratik seçimler yapılıyor ama değişmeyen bir şey var. Yeni bir hayata başlarken umut biriktirmek. Dün sandıklarda saklanan umutlar vardı. Bugün belki farklı dolaplarda saklanıyor. Ama inanın heyecan hala aynı heyecan.

Bugün bir çeyiz sandığının kapağını hep birlikte açtık sevgili dinleyenler. İçinden sadece danteller değil, çocukluğumuz, annelerimiz, anneannelerimiz ve sıcacık anılar çıktı. Belki evinizde hala böyle bir sandık vardır, belki de yıllardır açmadınız. İlk fırsatta ben derim ki kapağını şöyle bir aralayın. Emin olun içinden sadece eşyalar değil, sizi yıllar öncesine götürecek güzel hatıralar da çıkacak. Peki sizin evinizde hala bir çeyiz sandığı var mı? Mesela içinde sizi en çok duygulandıran parça hangisi? Siz bunu bir düşüne durun. Bir şarkı molası verelim. Sonrasında bakıyoruz saatlerimize. Veda etmek üzere burada olacağız.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκιτα.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

Efendim bugünlük yine biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Zaman ne kadar hızlı geçmekte. Artık haftayı da bitiriyoruz. Bugün Perşembe, yarın Cuma, haftanın son iş günü. Yarın yine aynı saatte ben buradayım. Sizler de orada olursanız o halde ne diyelim? Yarın buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim. Sözleşelim. Ben Nurgün. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

kadın mutlu sevgiden derlerse, onu bilmem, seven kalbimdir derim. Ya bir gün mecburi bir ayrılık çıkacak derlerse, onu benden ayıracak ölümdür derim. Ya bir gün başkasını seviyormuşsun derlerse.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.
3: Hey, say cars. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 35 39 97 77 69 69 69 69 Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini

0: olmalısın. Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana, vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki. İnan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Aşk yolunda canıma can kattın işte sonunda. Canım, canım gibisin, canım gibisin, canım gibisin, canım gibisin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto galeride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.